0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Yapamazsın artık. Sana izin vermiyor. Egon defolu, sevgin yaralı, iyiliğin hesaplı senin. Maskeni de gördüm, gerçek yüzünü de. Kapıma taşınmaz yükler bıraktın, sustum. Göz göre göre canımı acıttın, öylece durdum. Verdiğin umutlara tutundum, defalarca düştüm. Aldanıp içimi döktüm sana ben. Dökülene basıp geçtin. Artık anladım, kirlenmiş vicdanını bembeyaz vaatlerle kapatıyorsun. Olanı yokmuş gibi, olmayanı varmış gibi anlatıyorsun. Yalanlarını zaaflarımın renginde bana sunuyorsun. Seni iyi tanıyorum artık. Sırtımı sıvazlayarak yumuşak karnıma vurdun. Yükselişimin nöbetini tutup düşüşümde ortadan kayboldun. Seni seviyorumlar, iyi ki varsınlar. Hep yanındayımlar, bildiğim anlamlara gelmiyor sende. Çarkın döndükçe seviyorsun sen. Sadece yanım boş kaldığında yanıma koşuyorsun. Bir hikayen var senin de elbet. Başının okşanmadığı kadar şefkatsiz, sana inanılmadığı kadar yalancı, duygularının anlaşılmadığı kadar empatisiz büyümüşsün. Ama ben senin yaralayarak iyileşeceğim biri olmayacağım artık. Kırdıkça güçlendiğini sandığın hedef olmayacağım. Ne kanatsız meleğinim, ne de günah keçinim senin. Sana hiç göstermemiş olsam da benim de bir sınırım var. Beni bu kadar değersiz, bazen yalnız ve bazen de suçlu hissettirmene, göz göre göre aldatmana, varlığına ikna edip yeniden kandırmana artık yokum. Umarım iyileşirsin ama seninle hastalanmaya artık yokum.

Bilerek gidiyorsun. Ben bunu hak etmedim. Ne varsa aşka ve cesarete dair, sırtlayıp o büyük yangınınla gidiyorsun demek. Git. Oysa sen öğretmen çıktığın yıl, vurup alnıma kavgayı, simsiyah bir süt gibi yaprak dökmüştü dar ağacım. Akşamlarım olmuştu ve kuduz gecelerim. Gözyaşlarım ağlarken bir uzun yolculuk düşmüştü peşime. O gün bugündür, tetikte bir ömrün son kurşunusun. Hiç aklıma gelmezdi gülüm, bu da bana ders olsun. Bu da bana ders olsun. Demek gidiyorsun, böyle olsun istemezdim oysa. Hazin vedaların bu baş dönmesi, cellat kırmızısı bir hüsranlı yollarda. Sen öğretmen çıktığın yıl, çırılçılgın bir ağaca soyunmuştu vişneler. Eyvah! Esmer bir ağda bile eylemişsem, cinnetin ucunu yakmışsam bir kez, cehennemin nizamiye kapısındaysam, ateşten bir nehre dönen bu isyan, hep o gül yangınına kanat çırpar ve en korsan şarkılar yüzünü şarapla yıkar. Gidiyorsun demek. Ben bunu hak etmedim. Ne varsa aşka ve cesarete dair, sırtlayıp o büyük yangınınla git. Hadi durma. Gençliğimin vebalini ve sevgisiz hayatımızın bedelini ödemeden git. Bu şiiri sana armağan ettim. Yanına almayı unutma sakın. Issız gecelerde okur ağlarsın. Kimseler görmese de kanarsın gülüm. Neler çektiğimi

sonbahar yağmuruyla ıslandım bu sokaklarda. Ağladım ikimize, senden çok uzaklarda. Şimdi hüzün makamında bütün şarkılar. Bu yorgun ses, bu kör lamba, bu ateşi sönmüş soba, tanığıdır yalnızlığın, pişmanlığın tanığıdır. Çünkü benim kitabımda aşk bir defa yaşanır. Demek gidiyorsun, git. Bir yanda ölümün alnındaki ter, bir yanda suya düşen sardunya ve sabahın saçlarındaki kırağı kadar üşüyorsun. Hadi durma, sırtlayıp o büyük yangının vebalini

ve sevgisiz bir hayatın bedelini ödemeden git. Bilirsin, gecenin en karanlık olduğu an, sabahın en yaklaştığı zamandır. Ve hiçbir şey hakkında bildiğimiz her şey aslında yalandır. Demiştim ya, sen öğretmen çıktığın yıl vurup anlama kavgayı, simsiyah bir süt gibi yaprak dökmüştü dar ağacı, hüzün sarısı yapraklarını. Akşamlarım olmuştu, kuduz gecelerim, gözyaşlarım ağlamıştı. Bir uzun yolculuk düşmüştü peşime, çırılçılgın bir ağaca soyulmuştu işneler. Demek gidiyorsun, git. Bu şiiri sana armağan ettim, yanına almayı unutma. Belki soban sönmüş, kitabın bitmiş, belki dizlerinde battaniye, yalnızlığın iç çekişini duyarsın. Paketteki son sigaran ve titrek bir mum alevi hüzmeyle geçmişe dalarsın. Kimseler görmese de kanarsın gülüm, sen de yanarsın.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Anne, yalan olduğunu bile bile, zor olduğunu bile bile, imkansız olduğunu bile bile saymıştım ben onu. Yoruldun mu dersen evet, vazgeçtin mi dersen asla, asla vazgeçmem.

yine bir Ankara akşamı ve yine ıssız bir gecedeyim. Belli ki bu gecelerin sonu gelecek. Ya demir sürgülerin, mapusların, ranzaların bir köşesinde kalacağım, ya da toprağın bir metre altında yer alacağım. Heh, bundan sonra kimine ata, kimine gider. Bizdeki yürek hepsine yeter. Kralına yol vermişim, ecel olsun.

0: hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum
1: umurumda değil. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Er İzmir.
1: Türkiye'nin devesi Cansever'le birlikteyiz. Cansever ve kayıt şair düeti benim hayatım. Sizlerle.
2: İşte bu da benim hikayem.

Beni benden başka kimse tutamaz. Sır gibi kayboldum kendi içimde. Beni benden başka kimse bulamaz.

Ben ağladım, ben güldüm, bu benim sahnem. Ben yaşadım, ben gördüm, yok bir bahanem. Öyle sırla dolu ki benim hikayem. Beni benden başka kimse yazamaz.

kabrime, orman yangınlarını örttüm üstüme. Boş yere bakmayın sönmüş külüme, beni benden başka kimse yakamaz. Beni benden başka kimse yakamaz.

odadan çocuk kokusu, ağzımdan ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlara astığımdan beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben.

Bu sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarım. Tıraş olurken kanattım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işim. Sofrada ekmek elimden düştü. Çayı üstüme döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı. Ah, sensiz neyi tattımsa.

sokağa çıkmaya mecalim yok. Kaçıncı intiharı bu yüreğimin? Kaçıncı koması sensizliğin? Artık bu ayrılığın sonu belli. Anladım ki bu sabah dışarıda hayat yok bana. İçime kilitledim kendimi. Sensiz son nefesteyim. Ne olur, ne olur terk etme beni.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla, süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında, dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bitsin. Hiçbir şey umurumda değil, dağlarım, yaralarım çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

Her şey çok güzeldi o zaman. Çok şey değişti ama istediğim gibi olmadı. Bir şeyleri kazanırken bir şeyleri kaybettiğimi gördüm. Yalnızlığımı gördüm her gün artan. Büyüdüm de ne oldu sanki? Büyüdükçe küçüldüm, utandım. Belki de çocuk kaldım, büyüyemedim. Belki de o yüzden sevgide mutlu olamadım. Ah, her acıyı çekmek zorunda mıydım? Şimdi yaşadığım şeyler bana boş ve anlamsız geliyor. Çocukluğuma diyorum. Sığınmak istiyorum bir yerlere. Çocuk olmak istiyorum.

0: Plaj İzmir.
1: Çocukluğum çıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, çok da erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum.

uzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini

0: koşmuşsun.
1: Koşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken içerken, meşk ile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sıvışırken birileri, biriler ölüp biriler rutuk atarken köşe yazılarında, kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum.
2: Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün,

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

ne varsa içeride, dışarısı gölgelik, dünya gözlere perde, bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim, oraya demirledim, sultanın geleceği, sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

Bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin?

Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle 87.5 Lider FM'den Murat ben. Cümlenize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalıda ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Her akşam olduğu gibi Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla programımızın startını vereceğiz. İki güzel şarkı sonrasında SMS mesajları paylaşacağım. Takriben bir yarım saat kadar. Sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajı olan kardeşlerim, yenilenen, ilave olan, ek olan kayıt mesajlarıyla beraberinde takriben bir saatte kayıt mesajlarınızın bir bölümünü paylaşacağım. Sonra WhatsApp'a geçeceğim. Harmanlayacağız böyle. Cezaevindeki abi kardeş, abla kız kardeşlerim mesajlarınızı harmanlayacağız. Paylaşacağım sizlerle. Duyanlar duymayanlara iki güzel şarkı sonrası kardeşiniz kaldığı yerden değil ilk mesajda sizlerle olacak. Haberiniz olsun. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.

Tekrar cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla bismillah dedik. Programımızın açılışını yaptık. Evet, cezaevinde abi kardeş, abla kız kardeşler, duyanlar duymayanlara hemen birazcık SMS mesajlarını okuyacağım. Sonrasında kayıt mesajları, sonrasında WhatsApp. O şekilde bir kez daha hatırlatmış olalım. Şakran T2, A1 koğuşuna yatan aslan babam Bayram İpek radyo başına. Ben sana her türlü ulaşırım. Can

Hanımın içi telefon kağıtlarını yaptım ama eline ulaşmadı. Dün Şakran'a kadar geldiler Mustafa'yla annem. Ama birkaç bir şey oldu. Sana görüşe giremediler. Seni çok merak ediyoruz. Bizi aramanı bekliyoruz. Mesajımı alınca beni ara babam, çok özledim seni. Evet Bayram İpek kardeşim. Ben Pembegül Özbaş, diğer kardeş radyo başına. Bu görüşte söylediklerin güzel içime oturdu. Olsun. Senin gene de canın sağ olsun. Kendine iyi bak. Rabbime emanetsin. Dikkom. Abi Metin Işık'tan Nereden Bileydim şarkısı armağan olsun. Ben Pembegül Özbaş, iki gözüm diğer kardeş. Güneş doğdukça özgürlüğün temsilidir. O güneş sana da doğacak diyarım. Abi ben Pembegül Özbaş, kadın kapalıda yatmakta olan dostlarım başta canım ciğerim Ceylan Taşkıran, dostum Asena Öner, Burçin Sevim, Savucu Seda Altaş, ismini sayamadım kadın kapalıda yatmakta olan bütün abla dost kardeşlerime selam olsun. Beklenen ve özlenensiniz, kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun canlar. Abi Sinan Kartal'dan kafama takmayı bıraktım, armağan olsun. Öncelikle selamun aleyküm, hayırlı işler, hayırlı yayınlar abi. Eyüp Han'dan Kader Gemisi'ne Yükümü Yükledim şarkısı. Senden ricam çalar mısın abi? Manisa Merkez'den gönderen Yiğit Aziz, aleyküm selam kardeşim. Ben Nilgün Hercan, eşim Sinan Hercan radyo başına. Çok yakında yanımızda olacaksın, Allah'ın izniyle. Kafana takma, ne olursa olsun yanındayım. Beklenen ve özlenensin, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol, seni çok seviyorum. Ben Pembegül Özbaş, iki gözüm diğer kardeş. Belki omzumda binlerce yük var ama en çok senin yokluğun ağır geliyor. Umut Allah'tan, bugün değilse yarın az sabır kurban oldum. Gökhan Donay'dan Durak şarkısı armağan olsun. Kadın kapalıda yatmakta olan ikizim, cennet kokulum. Bazı şeyler planladığım gibi gitmiyor. Bilmiyorum ne olacak. Sen canını sıkma, kurban oldum. Senin duaların beni her zaman korur. Anne yarım. Telefonda konuştuğumuz şey bana ciddileşti. Allah'ın izniyle sağ salim çözeceğim. Sen beni düşünme. Ben dört gözle seni bekliyorum. Güzel gözlüm, kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Yakışıklım, sevgilim Enes Keçik, Şakran T1B17, şarkımız olan Uygar Donay, gel dinledikçe beni hatırla ve artık gel sevdim, seni çok özledim. Döndü kara buluttan Konya, E-tipi kapalı ceza infaz kurumu, R2'de yatmakta olan Mustafa Şahin Akbaş, Enver Yılmaz'dan beni sensiz bırakma şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu A20'den Necati Gülen, aleykümselam Necati kardeşim, değerli kardeşim Gökhan Karaaslan radyo başına. Mavişim, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice sağlıklı yaşlara, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Seni seven abin Necati Gülen. T1A11 koğuşuna yatmakta olan Hakan Akboğa kardeşimize sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. En yakın zamanda güneşli günlerde görüşmek dileğiyle. Yunus Emre Kırklar, Kadırhan İvgen, Can Avcan'dan. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar, ben Batın Şimşek, aleykümselam Batın kardeşim. Öncelikle kıymetli kardeşim Şakran T4'te yatan Efe Güldüz ve sofrasını ve voltasını paylaştı. Tüm değerlere selam olsun. Kıymetli kardeşim, senin kadar değerli mektubunu aldım, beni merak etme, aklın kalmasın, aslanlar gibi hallediyorum her şeyi. Umudunu kesme, çok yakında her şey güzel olacak, seni beklemek ve özlemekteyim. Çektiğin her boncuk sabrın olsun, güneş doğdukça umut her zaman vardır. Seni önce Allah'a sonra kendine emanet ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Taner Çelik, aleykümselam Taner kardeşim. Menemen A26'da bulunan canım abim Oktay Karabalı'a selamlar olsun. Özgür günler yakındır abim, canını sıkmayın, güzel günler bizimdir. Bu kıymetli abime benden Ahmet Kaya'dan yaşamadın sen armağan olsun. Murat abi ben Taner Çelik, Menemen A26'da bulunan canım abim Oktay Karabalı'a selamlar olsun. Özgür günler yakındır abim, canını sıkmayın, güzel günler bizimdir. Bu kıymetli abime benden Ahmet Kaya'dan yaşamadın sen armağan olsun. Murat Bey, Şakran T1 A20'de yatan oğlum Gökhan Kara Aslan'ın doğum günü. Doğum günün kutlu olsun. İnşallah en kısa zamanda aramızda olursun. Sıradaki şarkı armağan olsun. Gökhan kardeşim inşallah duyuyorsundur. Gökhan Kara Aslan. Duyan kardeşlerimiz varsa doğum günü bugün kardeşimizin, en azından duysun mesajlarını. Foça Açık İnfaz Kurumu C57 blokta Aykan İrvas'a seni çok seviyorum ve senden hiç vazgeçmedim. Onları söylemek zorunda bırakıldım ama seni beklemekten vazgeçmedim Elif'in. Şakran T1 A20 koğuşuna yatmakta olan yeğenim Gökhan Karaaslan'ın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı aramızda olmasını diliyorum. Cengiz İmren'den Bilseydim şarkısı yeğenim ve tüm koğuş arkadaşlarına hediye ediyorum, amcası Uğur Parlak.
T3C5 koğuşuna olan oğlum Arda Çalışkan, seni çok özledim oğlum. Bugün aramadın, aklım sende kaldı. Bugün sevineceğim bir şey yaptım, ararsan gösteririm diye evden dışarı çıktım. İlk defa

Zeliha teyzene geldim, o da seni çok seviyor ve öpüyor ama ara bir sesini duyayım. Seni çok seviyorum Arda, Uygar Doğan'dan sana hasret şarkısını sana armağan ediyorum oğlum. Evet Arda Çalışkan kardeşim, duymuşsundur muhtemelen. Şakran TŞC5 koğuşuna atan abim Arda Çalışkan, nasılsın abi? Seni çok özledim, seni çok seviyorum. Bunu bilmeni istiyorum. Sevineceğim bir şey söyleyeceğim. Karnem yine takdir ve 11. sınıfa geçiyorum. Yani geleceğin hemşiresi yetişiyor. Biliyorsun, kendine iyi bak canım abim. Benden sana Engel şarkısı armağan olsun. T3C5 koğuşuna atan oğlum Arda Çalışkan, annem canım evladım, bir ara sesini duyayım. Pazartesiye kadar beklemek çok zor be çocuğum. Ben de sana Hakan Altun'dan telefon başında çaresiz bekliyorum şarkısını armağan ediyorum. T3C5 koğuşuna atan yeğenim Arda Çalışkan'a Mersin'den Ayşe teyzesinden selamlar olsun. Seni çok seviyorum Arda. Sana yaptığım şakalar ve seni kızdırdığım günler aklıma gelsin, gülümse. Hamza eniştenin, Ejci'nin, Hira'nın, Hasan'ın çok selamları var. Kendine iyi bak teyzem. Mesafeler uzun olmasaydı yanına ben de gelmek isterdim. Eyüp Han anam şarkısını sana armağan ediyorum teyzeciğim. T3C5 koğuşuna yatan torunum Arda Çalışkan, seni çok seviyorum oğlum. Yanına çok gelmek istiyorum fakat annen getirmiyor. Gelmeni bekliyoruz artık. Gel be çocuğum Arda Çalışkan, anneannesinden Yağmur Yüreklim şarkısını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum. Murat Bey, T3C5 koğuşuna yatan yeğenim Arda Çalışkan. Ardam nasılsın koçum? Senin iyi haberlerini aldıkça biz de iyi oluyoruz. Bir şeye ihtiyacın var mı? Annene soruyoruz. Bir şeye ihtiyacının olmadığını söylüyor. Varsa bir şeye ihtiyacını söyle. Dayın her zaman arkanda, bunu bil. Ramazan dayından kendime bir ceza vermeliyim. Ben şarkısını armağan ediyorum koçum. Gelmeni bekliyoruz. Murat abi, Üçnoğlu'dan İlker Özyiğit. Kadın kapalıda bulunan bebeğim, mektubun geldi bugün. Ben de sana gelen mektuba aldırış etme. Sinirle yazılan bir şeydi, merak etme, rüyan gerçek olacak, cevabını bugün yazacağım. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5 koğuşuna yatan Arda Çalışkan, yani Yeşil Yurt'ta doğdum. Aleykümselam Arda kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Emir Acar ve koğuşumda abili kardeşlik yaptım Murat Deveci, Yusuf İslam, Emir Boğa, Arda Kuva oğlu, selam olsun bu derlere. Halit Bilgiç'ten biz yıkılmayız armağan olsun. Selamünaleyküm, hayırlı işler abi. Ertuğrul Polat'tan git bundan sonra şarkısını çalar mısın abi? Yaralı Yürek'ten Yiğit Aziz'den gönderen. Aleykümselam kardeşim. Ben Şakran T3C5 koğuşuna atan Arda Çalışkan, yani Yeşilyurtlu Domdom. Ayrı kurumlarda bulunan abilerime selam olsun. Öncelikle Bengin, Orhan, Fırat, Korkmaz, Celal, Korkmaz, Mert, Işıklı, Yıldırım, Bozda bu derlere. Halit Bilgiç'ten biz yıkılmayız armağan olsun. Şakran T1B1 koğuşundaki canımız Oktay'ın doğum günü kutlu olsun. Aramızda mesafeler olsa da kalbimiz hep seninle, seni özlemle bekliyoruz. Her gün dualarımızda anıyoruz. Yeni yaşın sana sağlık, umut ve güzellik getirsin. İyi ki doğdun kardeşim. Toros'tan ablan, enişten ve yeğenlerini, seni çok seviyoruz. Doğum günün kutluyoruz. Murat abi, öncelikle ben Erken Alhan 1-2-3-4 Noğlu'da yatan bütün dostlara selam olsun. Afyon Bolivad'in kapalı cezaevinde yatan canım kardeşim Serkan Alhan, Recep Yıldırım, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Ekrem Birlik abilere de selam olsun. Ben Gediz'den Ramazan Çeker ve Mami Birlik, Üçnoğlu'da yatan canımız kanımız Ekrem Birlik ve Çınar Birlik'e selam olsun. Bu derlerimize bizden Eyüp Han'dan Tutsak Gibiyim şarkısı armağan olsun. Doğru duvar yıkılmaz Ekrem Birlik. Ben Yusuf Güney, canım eşim Sibel Güney, radyo başına. Bugün benim doğum günüm. Seninle ilk defa sensiz geçireceğim bu yaşıma, canım benim, seni çok seviyorum ve seninle ile birlikte yaşlanmak dileklerimle Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı armağan olsun. T1B14'te yatan Fuat Afindi, bana yaptıklarından sonra hala ailenle oturabiliyorsun. Kardeşim bugün bile arayıp ellerinde ses kaydım olduğunu ve babama atacaklarını söyledi. Bu sana son mesajımdır. Artık ben yokum. Allah'tan bulun. Murat Bey, ben Aynur Güney, canım oğlum Yusuf Güney'e sesleniyorum. Bir tanecik oğlum, hayatımın hediyesi, doğum günün kutlu olsun, seni seviyorum. Ayrıca canım kızım Sibel'im, seni de çok özledim. Evet Yusuf Güney kardeşim, inşallah duyuyorsunuzdur mesajlarınızı. T2'de yatan nefesim Bünyamin'im aşkım, dün söylediğin şeyi yaptım. Ben müsait olunca bir arar mısın beni? Ben numarayı silmemişim, duruyormuş, bekliyorum aşkım. Değerli abim Yusuf Güney, ben kardeşin Mert Ünal. Doğum günün kutlu olsun. İnşallah bir dahaki yaşına yengem ve bizlerle birlikte gireceksin. Sibel yengeme de selamlar. Sizi seven kardeşiniz Mert Ünal. Hatundere C5 koğuşu Abdullah Gencer, canımın içi biziz. Bizi merak etme, kurban oldum. Sen kendine iyi bak. Bir tane

Bu mahkeme çok güzel geçecek Allah'ın izniyle. Sen tatlı canını sıkma kocacığım. Seni canından çok seven eşin Hazal. Ben İbrahim Bozkurt, değerli arkadaşım, can dostum Yusuf Güney radyo başına. Can kardeşim, bugün senin doğum günün. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seviliyorsun. Ayrıca yengem Sibel Güney'e de selam olsun. Can dostum İbrahim Bozkurt. Ben Onur Saldıray. T2A2'de olan kuzenim Berkan Saldıran, Engin Avşar, Osman Kalkan.

0: Adurna Özgür Günler'de görüşmek üzere. Sizleri seven Onur Saldıran. Ben Ali Akadın Kapalı B, ondan Naciye Güler. Öncelikle Menemen T tipi C2'de yatan eşim Harun Güven radyo başına. Kocam her şeyim, seni çok seviyorum. Sen benim nefesim, her şeyimsin. Sakın unutma. Bu gece elin kalibinde uyu. Ben de öyle yapacağım. Ve son olarak koğuştaki aslan kardeşim Gülcan Ecellioğlu, iyi ki varsın. Cezalar bizi yıldırmasın. Elbet beraber dışarıda olacağız. Ben Manisalı İbrahim Akar. Kadın kapalı C5 koğuşuna bulunan Havva Ünal, sevgilisi, seni çok seviyorum. Mektubunu aldım. Sen benim her şeyimsin. Bunu sakın unutma. Burak Bulut'tan Cano şarkısı bize gelsin. Ben T1A20'den Erdoğan Dikmenoğulları. Bugün kardeşim Gökhan Kara Aslan'ın doğum günü. Kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Ömür boyu sevdiklerim ve ailenle olman dileğiyle nice senelere. Can abim Erhan Teker ve Serdar Özcan'a ve tüm A8 koğuşuna da selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Buradan değerli abim Gürkan, Tilki ve can dostlarım Esat Akdeniz ve Eren Dinçer'e selam olsun. Özlenen ve beklenensiniz, sizi seven kardeşleriniz Emre Yıldırım, Mustafa Üzüm, Can Çağrı. Aleykümselam kardeşlerim. Murat abi, ben Selinay Bilensoy. B11 koğuşuna yatan kuzenim Karıya Naz Duran'a selam olsun. Canım kuzenim, nikah işlemlerim vardı. Evleniyorum, böyle öğren istemezdim. Ağustos'ta nikahım var. Seni çok çok seviyorum. Murat abi, ben Selinay Bilensoy, B11 koğuşuna yatan kuzenim Karanaz Duran. Seni çok seviyoruz. Ailecek daima yanındayız ve seni bekliyoruz. İkimiz de en yakın zamanda yine yan yana olacağız. Murat abi, ben Selinay Bilensoy, B11 koğuşuna yatan kuzenim Karya Naz Duran. Sana Lara'nın, Batuhan'ın da çok selamları var. Dönüşün İzmir'i sallar kuzitom. Murat abi, ben Selinay Belinsoy, Şakran B11 koğuşuna yatan kuzenim Karya Naz Duran'a, Serkan Nişancı Eller Üzer Seni şarkısı armağan ediyorum. Daima yanındayım aslan kuzenim. Hürü Çeliker radyo başına. Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde Yatmakta Olan C7 Koğuşundaki Halit Bilgiç, Benim Kadar Sevme şarkısı çalar mısın? Gönderen Yiğit Aziz. Murat abi, ben Selinay Bilensoy, Şakran B1 Koğuşundan Deniz Gizbebe, sonsuz selamım olsun. Seni çok seviyorum dostum. Yakın zamanda yine beraberiz. Allah'a emanet olun. Şakran T3 B12 koğuşunda yatmakta olan abim Enis Küçük Kalfa'ya ve onunla beraber kader ortaklığı yapan koğuşundaki abilere, kardeşlere selam olsun. Biz iz, bir sıkıntı yok. Sen de iyi ol, takma kafana hiçbir şey. Geçecek bunlar da, sıkıntı çıkmaz. Merak etme, Allah büyük. Bugün kıyafetlerini, evraklarını verdim. Pazartesi sende olur. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Şakran T3 B2 koğuşuna yatmakta olan abim Enes Küçük Kalfa'ya, onunla beraber kader ortaklığı yapan koğuşundaki abilere, kardeşlere selam olsun. Biz iyiyiz, bir sıkıntı yok. Sen de iyi ol, takma kafana hiçbir şey. Geçecek bunlar da, sıkıntı çıkmaz. Merak etme, Allah büyük. Bugün kıyafetlerini, evraklarını verdim. Pazartesi sende olur. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Şakran B10 koğuşuna yatmakta olan eşim Yıldız Kanık. Eşim canım seni çok seviyorum hayatım. Sensiz çok zor nefes alıyorum. Nefesim ömrüm bir tanem. Seni seven eşin Hakcan Kanık. Tüm koğuş arkadaşlarına, Gül, Gülcan, Ceyda ve ismini unuttum, tüm koğuş arkadaşlarına selam ediyorum. Bu şarkıda eşim ve tüm koğuş arkadaşlarına gelsin. Kenan Aslan, Oyar Gelir. Murat abi, iyi yayınlar. Ben Batın Şimşek. Öncelikle kıymetli kardeşim Şakran T4'te yatan Efe Güldüz, akabinde sofrasını, voltasını paylaştı. Tüm değerlere selam olsun. Kıymetli kardeşim, senin kadar değerli mektubunu aldım. Beni merak etme, aklın kalmasın, aslanlar gibi hallediyorum her şeyi. Umudunu kesme, çok yakında her şey güzel olacak. Seni beklemek ve özlemekteyim. Çektiğin her boncuk sabrın olsun. Güneş doğdukça umut her zaman vardır. Seni önce Allah'a, sonra kendine emanet ediyorum. Ben Fatih, Şakran Kadın Kapalı Cezaevi, B9 koğuşuna yatmakta olan canımdan çok sevdiğim ablam Nuran Gökçan. Ablam, denetimi yaktım, en kısa zamanda yanındayım, seni çok seviyorum. Ne yapıp edip senin yanına attıracağım kendimi. Şimdilik buraya virgülümüzü bırakalım. Bir güzel şarkının hemen akabinde. Bugün ilave olan kayıt mesajları olan kardeşlerim. Kulağınız radyoda olsun. Takriben bir saat kadar paylaşacağım. Sonra WhatsApp'tan gelen mesajlarınızı tek tek paylaşacağım. Biraz oradan, biraz buradan, bir de diğer taraftan haberiniz olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T116'dan Kale Hendek aynı koğuşta. Aleykümselam. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere dostum Osman Temel, dostum Diyar Kardeş, Karşıyakalı Üçer yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, İki Gözüm Emin Aslan yani Balta, Muhammed Ali Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır yani Cano, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktay, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan, Beytullah, Volkan, Bineker, Selahattin, Kemençe. Bu kayda değer dost ve abilere selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz o hikayeyi kurttan dinledik. Not: Ahmet Aslan Minnet Eylemem şarkısını Aslan dostum Osman Temel'e armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Ali Endek. Aleykümselam Ali kardeşim. Öncelikle Kandıra F tipinde yatmakta olan amcam Raif Ceviz Kıran Doğan'a ellerinden öperim, selamlarımı yollarım. T3'te bulunan kardeşim Ergül Gül Fidan, T4'ten kardeşim Davut Alat, dostum Berdan Batın Doğanay, abim Fırat Gezgin, dostum İslam Yaşam Doğan, abim Murat Değirmenci oğlu, abim Ali Yeşil, Cem Polat Özcan, amcam Kaleli Cisselo, Cikselo, Gurur Şahan Demir, Devran Kara, dostum Doğan Öz, Serhat Aydındır, Muhammed Bilgili, Serhat Yazan, Ferhat Er. Bu kayda değer abi ve dostlara selam olsun. Özgür, yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Aktepe'li Osman Temel. Aleykümselam Osman kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Ali Endek dostum, Diğer Kardeş, Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, Ahmet Bora Çoban, Emin Aslan, Muhammed Ali Tütüncü, Mustafa Toprak, Yunus Özer, Enes Aydındır, Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan Tik, Beytullah İbret, Volkan Bineker, Selahattin Kemençi, Özberk Güneş, Enes Aslan, Niyazi Kara, Orhan Bayram, Tarık Ersöz. Bu kayda değer dost ve abilere selamlar olsun. Murat abi ben T1B16'dan Emin Aslan yani EFO aynı koğuşta bulundum. Can abilerim Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, Diğer Kardeş, Mehmet Salman, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kenan Tik, tüm kayda değer abi dostlara selam olsun. Not: Sen Cansın Murat abi, sana da hayırlı yayınlar. Eyüphan 3 gecedir yatamadım şarkısı Aslan abim Ali Enes'e armağan olsun. Sağ olasın Emin kardeşim. Sağ olun, sizler de öyle. Murat abi ben T1B16'dan Necdet Portakal. Aleykümselam Necom. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere Reis Ali Endek, Osman Temel, Diğer Kardeş, Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Emin Aslan, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, İki Gözüm, Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Volkan Bineker, Selahattin Kemenç. Aynı kurumda yatmakta olan Aslan abim Caner, Batur, Nihat Said, Faik Ölçen, Berdan Batın Doğan'a, İslam Yaşam Doğan'a, Mete Beydilli, Tatar Berkan, Aslan abim Kadir Portakal, Mehmet Demirkıran. Bu kayda değer abi kardeşlere selam olsun. Murat Şampınar'dan Mapus Ranzası şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim sana da hayırlı yayınlar. Sağ olasın Necom. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B9'undan Ankaralı Ceyhun Öcal. Öncelikle beraber kader birliği yaptım dert ortağım dostum Zeki Okan başta olmak üzere bana burada yarenlik yapan dostum Şeyto Serdal Aykurt ve kardeşlerim Uğur Koçacık, Ahmet Acar, Berşan Polat, Mami Yılmaz, Murat Duman, Balıkçı Özgün, Emrecan Altun, Fezlican Karadeniz, Bergamalı Batu, Şahin Tekin ve ismini sayamadım tüm koğuş ahaline. Ayrıca A20'de olan Sait Faik Ölçen, C2'den Onur Çelik, bir nolu A13'den Kubilay Bozbey'e selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Tüm dostlara selam olsun. T3B9'dan Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B9'dan Zeki Okan. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladım değerli abim Ankaralı Ceyhun Öcal olmak üzere dostlarım Mami Yılmaz, Mami Der, Namı Der, Şeytan, Serdal, Berşan Polat, Murat Duman, Uğur Kocacık, Bergamalı Batu, Fevzican Karadeniz, Balıkçı Özgün, Muhammed Şekerci, Emrecan Altun, Ahmet Acar ve ikin oldu olan değerli abim Adil Soner Özinal ve bin selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Özgürlük bir annenin oğlunun kelepçeli kollarına bakan gözlerinde saklıdır. Zindanlar her ne kadar karanlık olursa olsun umutlarımız hep aydınlıktır. B9'dan Zeki Okan.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 konuşuda yatmakta olan Eyüp Sayan. Aleyküm selam Eyüp kardeşim. Beraber yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gürçin, Yücel Özden, Yusuf Gürçin, Arda Özden, Ömer Ot Çeken, Yusuf Güler, Seyit Meriç, Cengiz Baran, Zeki Durgay, Sinan Koran, daha ismini saymadım, tüm herkese selam olsun. Cesaretten de korku rüzgarı esmez, aslanlar gibi yaşayın. Ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı kampüs ve başka kurumlarda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Apo Nurdoğan, Halil Gülçin, Ferhat Işık, Çınar Birlik, Ekrem Birlik, Yusuf Tokay, T2A15'te yatan, selamı hak eden insanlara selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir, özgürlük mahkumları şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'te yatmakta olan Yücel Özden. Aleyküm selam Yücel kardeşim. Burada beraber yatmakta olduğum canım kanım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, kanım olmasa da can bağım olan kardeşlerim Eyüp Sayan, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, Ömer Ot Çeken ve Aktepe'nin aslanları Yusuf Gülen, Seyit Meriç'e selam olsun. Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir. Bu canlara Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T3C13 Arda Özden, aynı koğuşta bulundum. Başta kıymetli amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, akabinde abi ve de kardeşlerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Sinan Koran, Eyüp Sen, Ömer Ot Çeken, Yusuf Gülen, Erhan Seyhan, Seyit Meriç, Zeki Durgay. Yan koğuşumuzda C14'te yatan abim Ferhat Işık'a selam olsun. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, başı zindan sonu hükümdarlık olan. Kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz, bu derlere özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyor.

0: Ben Arda Özden. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden aynı koğuşta bulundum. Başta kıymetli abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, akabinde dost kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Eyüp Sayan, Erhan Sayan, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Seyit Meriç Ömer, Ot Çeken Baran yazar. Burada yerlere, bu derlere selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Dosta düşmana karşı şarkısı herkese armağan olsun. Ben Yücel Özden. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden. Aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost kardeşlerim Ferhat Işık, Serok Önen, Apo Duman, Engin, Zengi, Olcay Aydın, Boran İbrikçi, Özcan yazar, Ozan yazar, Yunus Kaya, Muhammed Çağran, Oktay Şaban, İbrahim Döner. Bu derlere selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, Ahmet Kaya'dan dosta düşmana karşı şarkısı armağan olsun. Ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13'ten Zeki Durgay. Aleykümselam Zeki kardeşim. Buradan aynı kampüste farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim olan Ferhat Işık, Apo Nurdoğan, Olcan Aydın, Barış Alabay, Cevdet Güngör, Müfit Can, Dülger, Emre Kağan, Anıl Öztürk, Erhan Tan, Okan Yılmaz, Ulaş Kutlu Bey, Yiğit Çelebi, bu derlere Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13'ten Ahmet Gülçin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Bende kayda değer insanlar olan başta abim Aydın Bıçakçı'ya selamım baki. Ayrıca aynı koğuşta ve ayrı kurumda olan abi kardeşlere Mehmet Nuri Özden, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Kerem Gülçin, Halil Gülçin, Arda Özden, Zeki Durgay, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Apo Nurdoğan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık'a selam eder. Ya batacağız ya çıkacağız, asla sonsuz sabahlardan olmayacağız. Murat abi ben T3C13'ten Yusuf Gülçin. Buradan senin aracınınla abi ve dost kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta aslan abim Ahmet Gülçin, benim aslanlarım olan Kerem Gülçin, Halil Gülçin, akabinde Abdullah Nurdoğan, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Berşan Polat, Efe Gündüz, Yusuf Tokay, Kaan Yıldız, Zeki Turgay. Bu derlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Bir gün tahliye, bugün tahliye olan Ulaş Kutlu Bey ve İsmail Polat. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Öncelikle isimlerini zikrettiğim canlarıma selam ve sevgilerimi sizin aracınıza iletiyorum Murat abi. Başta dostum Ramazan Yıldırım, Baber Başkan, Emrullah Öndeş, Enes Mavili, Mehmet Budak, Şehmus Akkurt, Rezan, Yavuz Zeki, Akdestan, Batuhan Saraç, Hasan Can Bayram, Ayhan Yalçın ve onun kıymetlisi Ferhat Turgay ve kadın Kapalı'da bulunan annemiz Nimet Başkan ellerinden öper selam ederiz. Süslü sözlere gerek yok. Gönülde yaşanan dostluklar geçerlidir. Gazapizm'den Anne Aç Kapıyı Ben Geldim şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Koyuncu. Selamünaleyküm Murat abi ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Benim için değerli Suat Konuk, Ömer Recep Sönmez, Burhanettin Kansız, Talha Kılıç, Şehmus Daş, Serhat Çevik, Abdülali Gündüz, Emrah Sürget, Emirhan Pekince, Doğan Düztaban, Mehmet Aydın ve Kadife Kaleli abim Mehmet Budak ile Kadın Kapalı'daki derdisi Fatma Kırdemir'e Azar Yıldız'dan Benim Sana İhtiyacım Var şarkısı armağan olsun. Murat abi ben 4 nolu B13'ten Ramazan Yıldırım başta değerli dostum. Ramazan Koyuncu, Baber Başkan, Emrullah Öndeş, Mehmet Budak, Enes İnce, Şehmus Akkurt, Enes Mavili, Engin Şekerli, Efe Kan Şükrü. Bir nolda bulunan kardeşlerim Arda Yıldırım, Berat Yıldırım, Tahir Yıldırım ve Ayhan Yalçın abimin derleri Ferhat Turgay ve Cihan Görür'e selam olsun. Ayhan abim der ki insanların seni en çok sevdiği zaman onların işine en çok yaradığın zamandır. Ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan ortak değerimiz ve biricik annemiz Nimet Başkan'ın da ellerinden evlatları olarak öperiz. Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Yıldırım.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

Selamun aleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben Şakran Birnoğlu, A20 koğuştan Batuhan Üçdemir. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Başta Necati Gülen olmak üzere aynı koğuşta kader birliği yaptım canlara hitaben. Göksel Yağcı, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Çamdibili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Gökhan Karaaslan, Barış Duran.

Rüzgar Gözen, Şeyh Mus Kaymaz ve Burak Ceylan'ın dostları Atakan Özü Uyanık ve can abisi Gökhan Ecellioğlu. Bu canlara selamlarım bakidir. Burak Ceylan der ki gönüller birdir, ortamlar farklı olsa da yaşananlar hep aynıdır. Geçmişte kalsa da biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi değil kurşun yarası gibi yüreğimizde taşırız. Ve selam Batuhan Üçdemir. Murat abi ben T1A 20 koğuştan Batuhan Üçdemir, burada aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatmakta olan canlara hitaben başta Emir Kızılay olmak üzere Raşit Atan, Emirhan Yula, Umut Fidan, Emirhan Akdeniz, Baran Akdeniz, Apo Duman, Umutcan Çoban, Azat Kızılkaya, Muhammed Taşdemir, Ayhan Erez, Baran Aslan, bu derlere selamlarım bakidir, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Geceye bir söz, hayat hep bir satranç gibiydi, ben bir hamle yaptım, bütün piyonlar kendini şah zannetti. Murat abi sana da selam olsun, yan mırın yan azadi Batuhan Üçdemir. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi. Aleyküm selam Çağrı'm, estağfurullah kardeşim benim. Aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım dostlara hitabım. Başta öz abim olan canım kanım reisim Pusat Evran olmak üzere dostlarıma ve kardeşlerime Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Enes Alınca, Urlalı Yiğit Çağlar, Halil İbrahim Kayıkçı, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Mehmet Belen, Barış Akçay, Uğur Acar ve son olarak adı gibi Yiğit dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere bu dostlara selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. İyiler çabuk unutulur. Sen beni kötü hatırla. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi. Kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı iş. Aynı ortamda ve farklı akvaryumlarda olan canlara hitaben açıkta yatmakta olan reisim Aslan abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerim Ekrem Güreş, Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Urla'da Yiğit Çağlar, Bülent Kalaylı, kıymetli dayım Paslı Kemal Eriş, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Furkan Çubukçu, Hıdır Akgün, Halil İbrahim Kayıkçı bu değerlere selam eder. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Gecenin sözü ben yüreğimi namluya sürmüşüm. Düşmezse tetik utansın Mersin Pınarlı boksör Çağrı iş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleyküm selam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi dostlara hitabım. Başta can dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi Çetin Gezek abime, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime, Urlalı Yiğit Çağlar, Altay Datlı, Menderesli Yaşar Dursun, Mehmet Beren, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Emre Atmaca, Enes Alınca bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Allah yardımcımız olsun ve gece bir söz bırakmak istiyorum. Yol karardığında elveda diyen haindir Ekrem Güneş. Murat abi ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi dostlara hitaben. Başta dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi olmak üzere Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime, Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı Yiğit Çatalar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Enes Alınca, Hasan Çömlek bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle, Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Kararsızlık tehlike, korkaklık ölüme, cesaret ise zafere götürür Ekrem Güneş. Murat abi ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi dostlara hitaben. Başta Çetin Gezek abim olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi Yiğitcan Akgün, Uğurlalı Yiğit Çağlar, Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Enes Alınca, Hasan Çömlek, Fırat Deder, Furkan Çubukçu, Barış Akçay bu derlere selam olsun. Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun Ekrem Güneş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleykümselam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda kader birlikteliği yaptım canlara hitaben Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim, Urlalı Yiğit Çağlar olmak üzere bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle. Allah yardımcımız olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir Ekrem Güneş. Selamünaleyküm değerli Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Yiğitcan Akgün. Aleykümselam Yiğitcan kardeşim. Aynı ortamda kader birlikleri yaptım dostlara hitaben. Yakışıklı kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Can dostum Ekrem Güneş, Çetin Gezek abim. Urlalı Yiğit Çağlar kardeşim olmak üzere bu canlarla özgürlük sofralarında görüşmek ümidiyle. Gece bir söz, korktuğum her şeyi özgür bıraktın. Yiğitcan Akgün.
Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2 B10 koğuşlanan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim. Aynı anadan aynı babadan olmasak da kan bağımız olmasa da can bağımız olan öz kardeşim Ekrem Güneş. Az bir zaman kaldı Allah'ın izniyle dışarıda özgürlük sofralarında buluşmamız dileğiyle. Seni seven dostun Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Dostluklar baki. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben T2 B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı kampüste bulunduğum canlara hitaben Mustafa Can Çok Güven, Osman Kara Kalpak, Ömür Yıldırım, Kral Mümin Doğan, Can Bildiğim, Emre Doğan, İki Gözüm, Barış Doğan, Yakup Yıldırım, Arda Kapısız, Muhittin Karakap, Tolga Olgunçay, Murat Güngör, 50 gram abime Cengiz Bingöl, Kopuk Mustafa Salişyurt. Bu derlere selam olsun Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bucalı Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim, yani Maraz. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde koğuşumuzun derleri Aslan abim Samet Kır, kardeşim Samet Özsünç, Turgut Tokçan, Ahmet Güneş, Enes Günay, Zübeyir Aküzüm, Uygar Tüfekçi, Burak Özkul, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, C2'nin adaletini sağlayan derli abim Şahin Engin ve dostu Mustafa Uslu'ya selam olsun Murat abi. Gece bir söz, saniyelerin bedelini seneler öder, sus ve sabret, bu derlere Müslüm Baba'dan seneler şarkısı armağan ediyorum. Sizleri seven kardeşiniz Maraz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokçan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere kader birliği yaptım kardeşlerim. Abilerim Samet Kır, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Zübeyir Aküzüm, Berk Tuncay, Ahmet Güneş, Samet Öztünç, Sedat Salman, Metin Büyükcan, Burak Özkul, Derviş Uzun ve Mustafa Fidan amcam olmak üzere. Bu derleri Müslüm Gürses'ten, bu da geçer şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz, sözün bitti yerdeyiz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKC1'den Berk Tuncay, başta saygıdeğer koğuş mevsullerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere canım abim Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, çavuşumuz Samet Kır, daima rakibim Turgut Tokçan ve değerli kardeşlerim Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Derviş Uzun, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil kardeşim, Metin Büyükcan ve Zafer Yüksek, Zübeyir Aküzüm, Burak Özkul'a selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan eşim ve suç ortam Aylam'a selam olsun. Bebekom seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol canım eşime Müslüm Baba'dan, sensiz olmaz şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Samet Kır. Aleykümselam Samet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan, Özen, Bengin, Orhan olmak üzere sonrasında kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslanın mahalle çocuğum Maraz, Sedat Salman, Samet Öztunç, Yumurcam, Enes Günay, Turgut Tokçan, Ahmet Güneş, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Burak Özkul, Zübeyir Aküzüm, Derviş Uzun, Metin Büyükcan, Batuhan Karanfil, Kale Musto selam olsun. C1 koşuna bulunan tüm abi ve kardeşlerime Gazap İzmir'den Argo İzmir şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Ahmet Güneş. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde mahalle çocuklarım olan aslan kardeşlerim Samet Kırı, Samet Öztunç, Sedat Salman ve kader birliği yaptım Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Uygar Tüfekçi, Enes Günay, Zübeyir Aküzüm, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Mustafa Fidan, Ömer Yorulmaz ve C2'de bulunan abilerim Şahin Engin, Mustafa Ustar, Yakup Yıldırım'a selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKC1'de yatmakta olan Ölümsüz Uygar Tüfekçi, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aynı koğuşta kadar birliği yaptığım kardeşlerim, dostlarım Samet Kır, Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Samet Öztunç, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Sedat Salman, Burak Özkul, Turgay Tokçan, Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Derviş Uzun, Kale Mustafa, ayrıyeten T4A4'te yatmakta olan

kuzenim Umut Hamza Tüfekçi ve dostlardan selam olsun. Gece bu sözü bırakmak istiyorum. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla, bu derlere Murat Yalçın'dan senin yüzünden armağan olsun. Ben TKC1'den Manisalı Ömer Yorulmaz. Öncelikle Aslan abilerim, Dadaş Furkan, Özem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri Aslan kardeşim Samet Kır, Ölümsüz Uygar Tüfekçi Samet Öztunç, Batuhan Karanfil, Turgut Tokçan, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Aslan kardeşimiz Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Enes Günay, Burak Özkul, Berk Tuncay, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, TKC2'deki Aslan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslar'a canı gönülden selam olsun. Gece bir söz atarız da yatarız da demesi kolay. Cezayı aldığınızda Azer'den yatamıyorum şarkısı dinleriz. Dinleriz o da radyo çekerse. Ben TKC1'den Samet Öztunç, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri Aslan abilerim Samet Kır, Ahmet Güneş kardeşlerim Sedat Salman, Burak Özkul, Uygar Tüfekçi Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Zübeyir Akgüzüm, Metin Büyükcan, Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Mustafa Fidan ve Üçnoğlu'da yatan Aslan kardeşlerim Bucalı Sansar ve Ömer Kütükçü'ye selam olsun ve TKC7 olan Zübeyir abimin dostu değerli selam olsun. Gece bir söz, biz yola çıktığımızı yolda bulduğumuza değişmeyiz. Selamünaleyküm Murat abi, ben ikin oğlu C1'den Samet Kır, aleykümselam Samet kardeşim. Başta kader birliği yaptım yakışıklı abim Dadaş Furkan Özen ve Aslanlar Aslanı canım abim Bengin Orhan olmak üzere akabinde farklı koğuşlarda bulunan abi kardeşlerim Özgür Işık, Sefa Haral ve yakışıklı abim Şahin Engin ve ona yoldaşlık eden Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emircan Kılıç'a selam olsun. Ve ayrıca kadın kapalıda bulunan küçük cadım kız kardeşim Sılam'a çokça selam olsun. Dadaş dayım der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla, bu canlara Ahmet Kaya'dan Başım Belada şarkısı armağan olsun.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB7 koğuştan Serden Geçti ailesinden Zafer Mingan. Aleykümselam Zafer kardeşim. Abilerin boksör Mahmut Aygün ve Kemal Acar'ın kurum ve kampüste bulunan dostlarına, kardeşlerine hitaben başta Azat Başak olmak üzere boksör Alican Ay Sardar Koyuncu, boksör Çağrı Ekrem Güneş, Ruhat Kadir Üstünda, yeğenimiz Nezirhan adı belli Taşkın Eleftos, Sedat Ulu Tamer Demirtaş, yukarıda yazmış olduğumuz tüm dostlarımıza ve kardeşlerimize ve isimlerini yazamadığımız bizi tanıyan herkese selamlarımızı hak edenlere canı gönülden selamlar olsun. Rabbim sizi ailelerinize ve sevdiklerinize en kısa zamanda kavuşturması dileğiyle bu hayatta onurun ve şerefin için yaşa. Dostuna vefayı, kendine yapılan iyiliği ve kötülüğü asla unutma. Sizleri seven dostlarınız ve abileriniz boksör Mahmut Aygün ve Kemal Acar. Selamünaleyküm Murat abi. Biz iki nolu B7 koğuştan Serden Geçti ailesinden Ronay Çiçek ve Zafer Mingan. Aleykümselam Ronay ve Zafer kardeşlerim. Senin aracınla kurum ve kampüsteki dostlarımıza ve kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Başta boksör Alican Ay, Emirhan Polat, Ahmet Kaya Karabağ, Mustafa Umutak, Yalçın Kaval, Yavuz Bal, Yener Nantun, Fırat Deder, Fırat Acıbuca, Oğuzhan Erol, Vahap Aksoy yani Fafi, Oğuzhan Bayar, Doğuş Yılmaz, Atakan Özü Uyanık, Mert Karabağ, Baki Ürentay abimize de çok çok selam olsun. Yıldırım Baran Tümer, Sait Aras bu dost ve kardeşlere selam olsun. Biz iki nolu B7 koğuştan Serden Geçti ailesinden Zafer Mingan ve Ronay Çiçek, sana da selam olsun. Serhat Akkaş, Yuri Serok. Aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben iki nolu B7 koğuştan Emirhan Polat. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız başta Azat Başak, Mustafa Umut Ak, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Zafer Mingan, Atakan Özü Uyanık, Ahmet Kaya Karabağ, Abdullah Gezer, Vedat Kadir Aktay, Cüneyt Gültekin, Serhat Akkaş yani Serok, Doğuş Yılmaz, Yalçın Kava, Seymen Erişti, ismi geçen abi kardeşlere Ahmet Kaya'dan Selda şarkısı armağan ediyorum. Ben ikili oğlu B7 koğuştan Emirhan Polat, sana da selam olsun Murat abi. Kimse yıkılmam zannetmesin, Azrail gelip bir selam verir, aleyküm selam diyemezsin. Selamünaleyküm Murat abi. Biz TKB7 koğuştan Mustafa Umut Ak ve Atakan Özü Uyanık, aleyküm selam Mustafa ve Atakan kardeşlerim. Gece bir söz bırakmak istiyoruz. Kimsenin gölgesine sığınıp gücüyle yol almaya kalkmayın. Kimseye eyvallah etmeyin, kendinizi küçültmeyin. Menfaat sofralarında karnınız doyacak diye onurunuzu aç bırakmayın. Dik durun, olduğunuz gibi yaşayın. 3 günlük dünyada geçici çıkarlar için kalıcı yüzleri kaybetmeyin. Dostu satmayın. Sözünüzü çiğnetmeyin. Şerefinizi, hasiyetinizi asla pazarlık konusu yapmayın. Rızkı da gücü de veren Allah'tır. Vesselam. Jambay Walker'dan güzel bir şarkı dost abi kardeşlerimize gelsin. Yattığı cezanın hakkını veren herkese selam olsun. Allah'a emanet. Selamünaleyküm Murat abi. Biz TKB7'den Serhat Akkaş ve Mustafa Umut Ak. Aleyküm selam Serhat ve Mustafa kardeşlerim. Senin aracılığın ile abi dostlara selam göndermek istiyoruz. Başta Çağatay Gül, Sezgin Avınca, Aydın Bıçakçı, Efe Demirci, Hasan Demirci, Şerif Subaşı, Yamanlardan Fıçı'ya selam olsun. Bu canlar Ahmet Kaya'dan sözüm şiirleri mükemmeldir şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Biz iki nolu B7 koğuştan Mustafa Umut Ak ve Serhat Akkaş. Aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Biz TKB7 koğuştan Atakan Özü Uyanık ve Mustafa Umut Ak. Aleykümselam Atakan ve Mustafa kardeşlerim. Farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere senin aracınıyla selam göndermek istiyoruz. Başta Foça Açık'ta bulunan babalarımız Cem Özü Uyanık ve Mehmet Ak olmak üzere Özcan Yıldız, Mustafa Katırcı, Emre Bakaç, Ali Bakaç, Aykut Kulya, Çetin Gezek, Hayri Coşkun, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Eray Özü Uyanık, Ahmet Bayhan, Şahin Sincar, Müslüm Keklik, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Murat Kaya, Yakup Kaya, Yamanlardan Fıçı, bu abi dostlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Seymen Erişti ve Yakup Işık, aleyküm selam Seymen ve Yakup kardeşlerim. Başta can abimiz ve can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşum, Yavuz Tu, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişti, Mustafa Kemal Erişti, Zafer Erişti, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umutak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selamlar olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet, kaybettiğiniz şerefe değmez, şerefli yatan tüm mahkumlara da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, biz Seymen Erişli ve Yakup Işık, aleykümselam kardeşlerim. Başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşum, Yavuz Tuğ, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun, Maden Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umut Ak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selam olsun. Kimse bizi suçlamasın. Bizim ateş olduğumuz en başından belliydi. Sana da çok çok selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Seymen ve Yakup kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben İkinoğlu Beyyedi Koşlan Atakan Özü Uyanık, aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracılığıyla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foş aşklı olan babam Cem Özü Uyanık, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Erhan Özü Uyanık, Özcan Yıldız, Çetin Gezek, Serkan Otoker, Ertuğrul Sergen Gürgür, Sergen Erdemli, Ümit Çatallar, Emrah Tatlı, Ozan Bayar, Murat Kaya, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Ümitcan Taşdemir, ismi geçen babam ve abi kardeşlere selam olsun. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizlere selamlar olsun. Sizi seven dostunuz İkinoğlu Beyyedi Koğuş'tan Atakan Özü Uyanık.

TRT 1 ve 18'den Halil Karagöz, hayırlı akşamlar Murat abi, sağ ol Halil kardeşim. T3C7'de yatmakta olan Halil İdem, yani Can Baskınalı, Eko Özcan yazar, Ozan yazar, Fırat Korkmaz, Cemal Korkmaz, Sergen Ava, Mustafa Kamber, Mustafa Evcil, Serkan Zengin, Aslan abim, Volkan Şendil, sizleri seviyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hayat korkunun bittiği yerden başlar, Halil Karagöz. Ben T1 ve 18'den Halil Karagöz, Aslan kardeşim Özcan yazar. Her zaman yanındayım, bunu bil. Buradaki tüm dostların da selamları var. T3C7'de yatmakta olan Halil İdem, yani Cambaz, Eko, Ahmet Motor, Bengin Orhan, Mert Pekderin, Serhat Demirel, Sercan Sayal, Ali Akalan, sizleri seven dostunuz Halil Karagöz. Hiçbir fırtına sebepsiz değildir ve ansızın gelmez. Blok 3'ten kusura bakma şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben T1B18'den Fırat Korkmaz, başta Can kardeşim, Cemal Korkmaz, Önder Korkmaz, Efe ve Bengin, Orhan, Yıldırım Bozdağ, Salih Dursun, Mehmet Can Bozkurt, Osman Kalkan, Bedir Tör, Özcan yazar, Gürbüz Kıyakçı, Yiğitcan Karada, Gökhan Ay, Rıfat Yılmaz, Namıder, Rifox, Emre Öz, Birgül, bu derdi abi dost kardeşlerimle en kısa zamanda oturmak dileğiyle sizleri canından çok seven Fırat Korkmaz. Abim Halil Karagöz'e azar birbirinden neden dedo şarkısı armağan ediyorum, çalarsan sevinirim. Sana da selamlarım bakidir, kolay gelsin Murat abi. Mutluluklar paylaşılmazsa anlamını kaybeder Fırat Korkmaz. Aleyküm selam Fırat kardeşim, sağ ol. Ben T1 ve 18'den Fırat Korkmaz, başta Can abim, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Sergen Ava, Ozan yazar, Sarı Mustafa, Evcil, Doğan Baydur, Sofi, Serkan Zengin, Mustafa Kamber, Gökhan Diker ve farklı kurum ve koğuşlarda bulunan abim Önder Korkmaz, Cemal Korkmaz, Özcan yazar, Rıdvan yazar, Bengin Orhan, Erhan Efe, bu değerli ve kıymetli abi dost kardeşlerim, ilk özgür günlerde görüşmek dileğimle sizleri seven sayan Fırat Korkmaz, tüm Karabağlar çocuklarına selam olsun. Güllü'den bir sevgi borcum var, unutamazsın şarkısı abim Halil Karagöz'e armağan olsun. Ben Fırat Korkmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5, yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Gediz'de Eyüp Bozkurt. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Başka kurumlarda yatmakta olan aslan dostlarım, abilerim, kardeşlerim, Namıder abim, Alman Fırat Keskin, Namıder abim, Müşko, Serhat Sayan, abim Çamlı Kuleli, Rejo Yıldırım, Baran Kaçmaz, Azat Kaçmaz, Kuru Çeşmeli, İbo Seher, Sinan Akdemir, Altındağ'dan Mam Yıldırım, Muhammed Altındağ, Adar Demir, Yusuf Yakaç, Rahatsız Baran Altındağ, Doğukan Akdemir, Yol Yemez, Kadir Demir, Emirdal Dura, selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. İnsan kaderinden kaçamaz. Zindan soğuk, zincir yaş, belki üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Murat abi, ben Şakran T3C5, yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Gediz'de Eyüp Bozkurt. Başka kurumlarda yatmakta olan aslan dostlarım, abilerim, kardeşlerim, Namıder abim, Alman Fırat Keskin, Namıder abim, Meşko Serhat Say, abim Çamlı Kuleli, Rejo Yıldırım, Baran Kaçmaz, Azat Kaçmaz, Kuru Çeşmeli, İbo Seher, Sinan Akdemir, Altındağ'dan Mami Yıldırım, Muhammed Altındağ, Adar Demir, Yusuf Yakaç, Rahatsız Baran Altında, Doğukan Akdemir, Yol Yemez, Kadir Demir, Emirdal Dura, selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. İnsan kaderinden kaçamaz, zindan soğuk, zincir yaş, belki üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Burada aynı sofrayı paylaştığımız Can abi, Yunus Dülger başta olmak üzere, Serkan Yılmaz, Tayfun Geyik, Cüneyt Bulut'a selam ediyorum. Ayrıca eşim Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Hayatımın anlamı, nefesim, yaşama gücüm olan eşim Ebru Küçük Coşkun. Seni çok ama çok seviyorum. Canım eşime Dinet'ten Merse şarkısı armağan olsun, istisnalar hariç. Bizleri tanıyan tüm dostlara selam olsun. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Yazılarını yaşamaya devam. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi, ben T2B15'ten Çimen Tepeli Yunus Emre Küçük Coşkun. Burada aynı kaderi paylaştım. Benim için değerli olan başta abim Yunus Ülger olmak üzere Serkan Yılmaz ve Çam Divili Pati Tayfun G'ye selam ediyorum. Yaşam sevincim eşim Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Canım eşim, seni çok seviyorum. Her anımın seninle olduğunu bilmeni isterim. Sen benim nefesim, tek gerçeğim ve yaşama gücümsün. Canım eşim Ebru Küçük Coşkun'a Zinet'ten Merse şarkısı armağan olsun. T2 B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun.
Murat abim öncelikle iyi yayınlar dilerim. Ben T2B15'ten Çimentepe'de Yunus Emre Küçük Coşkun. Sağ ol Yunus kardeşim. Benim için değerli ve bir o kadar da kıymetli olan aslan abim Yunus Ülger başta olmak üzere Serkan Yılmaz, Çam Dibili, Namıder, Pati, Tayfun Geyik, Eren Ateş, Ahmet Yakardal, Fatih Şengel, Ömer Faruk, Horgüç, Vesat Verdal, Yunus Turan, Mafya Sedat Ulu, Murat Canpak, Baba Saffet, İlhan Özcan, Hasan Yüksek, Yusuf Kaya ve bizleri tanıyan istisnalar hariç tüm dostlara bin selam olsun. Allah bir şeylerin olmasını geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Sabredin, ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun.

0: Ercan Doğan ve kıymetli kardeşlerim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı Zafer Arslan, Namı Der, Canik Doğuş Erdoğan, Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, Yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed Güneş'e ihanet eden üşüdü günü beklesin istisnalar hariç herkese selam ediyorum. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun Ali Nurşali'den. Canımızı yakanlar elbet bir gün sizleri seven Reis İnanç Doğan. Murat abi ben Berşan Doğan, Namı Der, Hafız Can dostum Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı Zafer Arslan, Namı Der, Canik Doğuş Erdoğan, kardeşim Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayıcı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed Başıkar'la bir daha değiliz belki ama bir adımla da geçirecek tepe hiç değiliz istisnalar hariç herkese selam ediyorum elbet bir gün sizleri seven Berşan Doğan. Selamünaleyküm Murat abi ben Baran Doğan. Aleykümselam Baran kardeşim. Can amcam Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim, dayı Taşkın Eleftoz, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı Zafer Arslan, Namı Der, Canik Doğuş Erdoğan, kardeşim Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Selçuk Güren, Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed. Bizim kaybedeceğimiz maç yok. İsteyen skora baksın istisnalar hariç. Herkese selam ederim. Elbet bir gün sizleri seven can yoldaş Baran Doğan. Selamünaleyküm Murat abim ben Mehtap Mahallesi'nden Emirhan Tapan. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta koğuş arkadaşlarım, dostum Doğukan Taşar, Mahsun Oğuz olmak üzere Savaş Kırmızıgül, Ozan Demir, Mert Güler, İbrahim Kırcan, Muhammed İslam Şen, Atalay Bayram, Yusuf Bozdağ, Behçet Arslan, İsmail Özmen, Ömer Urak, Abbas Dava, Ender İsimbay, Süleyman Altundağ ve farklı koğuşlarda bulunan Emre Kara ve Hakan Kurt abime selam eder. Geceye bir söz bırakmak isterim. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben 4 nolu B17'den Emirhan Tapan. Burada abilerim, kardeşlerim ve dostlarıma hitaben Suat Konuk, Azat Başak, Emre Kara, Servet Kiper ve Kiper ailesi olmak üzere dostlarım Mahsun Oğuz, Mert Güler, Emirhan Özışık, Mert Ayrancı, Cengiz Özdemir, Kadir Yasin Temur, Alman Okan, Tatü Dayı, Ferhat Aslan, Azcan Yatmaz olmak üzere tüm kader mahkumlarına selam ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Acıya verecek bir şeyimiz kalmadı, mutluluktan alacaklıyız. Güllü'den güzel bir şarkı, herkese armağan olsun Emirhan Tapan. Selamünaleyküm Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Aleykümselam İsa Can kardeşim. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e, onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Mert Toprak, Bulut Yıldız, Şafak Yanık, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşleri, abilerim, dostlarım Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar, Mete Dökme ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı, Manavkuyu, Bornova çocuklarına da selamlar olsun. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Mert Toprak, Bulut Yıldız, Şafak Yarık, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar, Mete Dökme ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı, Manavkuyu, Bornova çocuklarına selamlar olsun. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Mert Toprak, Murat Yıldız, Şafak Yanık, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerime, abilerim, dostlarım Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar, Mete Dökme ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı, Manavkuyu, Bornova çocuklarına da selam olsun.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran Birnoğlu, A20 Koç'tan Çamdivili Emrah Gürbüz ve Çamdivili Yasin Açık. Aleykümselam kardeşlerim. A14'te bulunan değerli kardeşimiz Çamdivili Sarı Oğuz Toluk, A3'te bulunan can dostumuz Hakan Yavaş, yani AK-47 metre cezaevinde bulunan can dostumuz Çamdivili Gökhan Nariş, Çamdivili Ahmet Demirtaş.

Hemen hemen de yatan abimiz Yasin Coşkun A3'te bulunan Burhan Ormancı, değerli kardeşim Muhittin Barış, canım kardeşimiz Gökhan Karaaslan'dan Muhittin Çalışkan ve Çamdibi Altında Karşıyaka çocuklarına selamlarımız bakidir. Çamdibi çocukları der ki aslandan kurban olmaz, aslanlar kafese sığmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 Koğuş'tan Gökhan Karaaslan yani Karşıyakalı Maviş. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Burada başta canımız Necati.

Üçdemir, Göksel Yağcı, Tuncay Çelikdağ, Barış Turan, Rüzgar Gözen, Erdoğan Dikmenoğulları, Çamdevili, abilerim Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Ahmet Emre Akkaya, Tekide bulunan Aslan'dayım, Muhittin Çalışkan'a selamlarımız, Bakidir Gece Bir Söz Murat abi. Gökhan Karaslan der ki sabır boyun eğmek değil mücadele etmektir. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu A20 koğuştan Barış Turan. Aleykümselam Barış kardeşim. Buradan senin aracılığınla aynı kurum ve farklı kampüste bulunan canlarıma hitaben başta Muhammed Arasan, Cengiz Özen, İshak Ünal, Ömer Ünal, Fikret Baltacı, Savaş Kaya, Şahin Gündoğan, Onur Özen, Devran Yılmaz, Devran Özen, Gökhan Karaslan ve dayısı Muhittin Çalışkan bu canlara selamlarım bakidir. Barış Turan der ki gönüller birdir, ortamlar farklı olsa da yaşananlar hep aynıdır. Geçmişte kalsa da biz dostluğumuzu kır çiçeği gibi avucumuzda değil, kurşun yarası gibi yüreğimizde taşırız. Tüm Karşıyaka ve Çamdibi çocuklarına selam olsun. Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Meremen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar başta Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivlim, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu. C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan başta Torbalıçık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Özçakır, Yiğitcan Akgün, Hıdır Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Kesici, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Ereptoz, Apo İlba, Utku Varşal, Bayraklılı Maviş, Eserli Burak, Devran Gör, Yiğitcan Karadan, Yasin Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğar, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, Gece Bir Söz, Hayatın Gerçekleriyle Yaralanmak, Bir Yalanla Oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı istisnalar hariç hepsine selam olsun. Özgür Günler yakın. Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, Dilemin Çu, armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleykümselam kardeşim benim.

Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor. Selamünaleyküm Aslan Murat abim. Ben T2B5 koşulan Kadir Yangın namı der Bozo Kadir. Aleykümselam Kadir'im. Benim için T3B2'de bulunan canım kanım İsmail Yangın ve aynı koğuşta bulunan dostum Oktay Yapışık. Ayrıca T1'de bulunan canım kanım Yakup Aras Fırat Gizgin. T4'de bulunan eniştem Umut Tür. Menemen'de bulunan abim Kenan Beyaztaş Kader Birliği yapmış oldum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Ba Aslan abim. Çiko Gürkan, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Şehmuz Kurtdayım, Numan Furkan, Önal, Ünal Çanak, Kenan Derici, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Emrah Çelik, Sedat Elgün, Doğan Ersözbir, Süleyman Akan, Uğur Erbaş, Erhan Biçer, son olarak Poça Açık'ta bulunan abim Mehmet Güldiken'e bin selam ederim. Senet Kaya dayımın dediği gibi kaldırıma taş olmayacak insanları başınıza taç yapmayın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B5 koğuştan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan abi kardeşlerim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Rasim Aydilek, Sabri Demircan, Engin Avşar, Adem Sabırlı, Erkan Erben, Hazar Soydoğan, Sezgin Avinca, Tezcan Korkmaz, Barış Kurtuldu, Şehmus Akan, Baran Şimşek, Arif Taşdemir. Bu derdere Uygar Doğan Eden Fayda Meçhul şarkısı çalarsanız sevinirim. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. Önce şeref sonra hayat yamanlardan boştu. Ben T2B5 koştan Süleyman Akan, canlara hitaben başta abim

0: Ümit Can, Taşdemir, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Ünal Çanak, Şahin Kaygurus, Şeyh Muskurt, Çiko Gürkan, Bozom, Kadir Yangın, Doğan Ersöz 1 ve A20 koşun olan Abim Mafya Sedat Ulu, Can kardeşlerim Mehmet Batuhan Şengöl, Numan Furkan, Önal Ataberk, Toksöz, Yaşar Bürücüler, T4A19'da yatan aslan kardeşim Şeyh Mus Akan, gözlerinden öperim. Karanlıkta gölgesi bile terk eder insanı. Karanlıkta bile dostunu terk etmeyecek abilerime, dostlarıma selamım olsun. Süleyman Akan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B 5 koştan Fatih Korkmaz. Aleyküm selam Fatih kardeşim. Öncelikle hemen A12 koşunda bulunan abim Tezcan Korkmaz ve Kader Birliği yaptığı Hamza Dağ ve dostlarına başta olmak üzere Kader Birliği yaptım. Ümit Can Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Süleyman Akan, Kadir Yangın, Namı Der, Bozo Kadir, Uğur Akbaş, Numan Furkan, Önal Sezer Sayım, Şeyh Muskurt, Şahin Kaygurus, Yaşar Bürücüler, bu derlere bin selam ederim. Yaşadığınız hayatın KDV'sini ömrünüz boyu harcasanız yine de tüketemezsiniz. Allah'a emanet. Murat abi Şemikler'den Fatih Korkmaz. Sağ ol Fatih kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B 5 koğuştan Çiko Gürkan. Aleyküm selam Gürkan'ım. Benim için değerli olan canlara hitaben aynı koğuşta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümit Can Taşdemir, Cesim Bak, Kadir Yangın, Namı Der, Bozo Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kaygurus, Numan Furkan, Önal Uğur, Akbaş, Kenan Demir, Emrah Çelik. Ayrıca T2B 7 koğuşuna bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün, Namı Der, boksör. Kardeşim Şahçıyan Kurt, ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak Menemen'de bulunan Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi isme, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun. Öncelikle selamünaleyküm. Ben T2B 5 koştan Sezer Sayım. Aleyküm selam Sezer kardeşim. Koç'taki arkadaşlarım Ümit Can Taşdemir, Şahin Kaygurus, Şeyh Muskurt, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Yaşar Bürücüler, Numan Furkan Özel, İrfan Terzi, Süleyman Akkan, Erhan Biçer, Doğan Ersözbir, Çiko Gürkan, Cesimba, Sedat Ergün, Ünal Çanak ve T3B10 koşuna yatan kan bağım olmasa da can bağım olan abim Ergün Erkuş'a bin selam ederim. Bu derli canlara Müslüm Gürses'ten Ne Yazar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B 5 koğuştan Numan Furkan Önal. Aleyküm selam Numan kardeşim. Başta koğuşumuzda bulunan abi kardeşlerim Ümit Can Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Bozo, Çiko Gürkan, Şahin Kaygurus, Süleyman Akan, Yaşar Bürücüler, Sezer Sayın, başka koğuşlarda ve kurumlarda bulunan canlarım Zeydan Dal, Osman Yiğit, Kenan Demir, Muhammed Kerem Yavuz ve tüm Aliye çocuklarına selam olsun. Bizim savaşımız bittiği zaman değil, vazgeçtiğimiz zaman kaybedelim. Onurumuzla yaşar, şerefimizle ölürüz. Aliye'den Furkan Önal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B 5 koğuştan Şahin Kaygurus. Aleykümselam Şahin kardeşim. Öncelikle koğuştaki arkadaşlarım Ümit Can Taşdemir, Şeyh Muskurt, Cesim Bağ, Çiko Gürkan, Yaşar Bürücüler, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Numan Furkan, Önal Sezer Sayım, Ünal Çanak, Kadir Yangın, Bozo, T2C6 koğuşundaki Hasan ve Haydar Aluke kardeşlere selam eder. T2A5 koğuşundaki dostum Onur'un gözlerinden öpüyorum ve Menemen'de yatmakta olan vefakar dostum Kenan Beyaztaş, Raşit Büyüksu, Ferhat Şimşek'e selam eder. İjan ve Muti'den bir şarkı çalarsan sevinirim Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu B2 koğuşundan Ballıkuyulu Nazımcan Pehlivan. Aleykümselam Nazımcan kardeşim. Başta reis babam olmak üzere Erkan Pehlivan, Mustafa Efe, Ercan Kantin, Batuhan Çalıkuşu, mahalle çocuğu Murat Çağlayan. Kardeşlerim Gaffo, Baran Bağcı, Doğukan Bulut, Manisalı Ömer Tan Çimentepeli, Ramazan Çimende, Deniz Özer, Cennet Çeşme'nin baronu Ali Akın, Çaybaşı Enes Ceylan'a selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sevgi hak edene, saygı layık olana ve biat sadece Allah'adır. Nazım Can Pehlivan. Murat abi ben bir nolu B2 koğuştan Nazım Can Pehlivan. Başta reis babam Erkan Pehlivan olmak üzere Kadircan Görür, Yiğit Altın, Muzaffer Tatlı, Umut Fidan, Kemal Gültepe, Eski İzmirli'nin Samet Akbulut ve kardeşlerim Yunus Kara, Harun Ayar, Enis Özdemir ve değerli abileri Emir Özdemir, Samet Özdemir, Ömer Didişkan, Bayraklı'dan Berkant Baran, Mehmet Yıldırım, Azat Erol'a selam ederim. Geceye dostum Yiğit Altın'ın sözüyle bitirmek isterim. Tebessümler çelmesin aklınızı, biz dostumuzu da düşmanımızı da iyi biliriz. Nazımcan Pehlivan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu B2 Koğuş'tan Bayraklı Çay Mahalleli Berkan Baran. Aleykümselam Berkan kardeşim. Buradan abim Burak Can Baran ve Aslan kardeşim Boran Baran başta olmak üzere Arap Fırat Yılmaz Kadircan Görür Yiğit Altın Muzaffer Tatlı Yunus Kara Samet Akbulut Enis Özdemir Nazım Can Pehlivan Ömer Didişken Mehmet Can Yıldırım Koğuş'umuzun hızlı meydancısı Murat Çağlayan'a selam ederim. Gece bir söz bırakıyorum. Özgürlüğü esas kılan uğruna özlediğim bedelde. Tüm Bayraklı çocuklarına selam olsun.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam edecek.

Öncelikle selamun aleyküm, Allah'ın selameti ve bereketi üzerine olsun amcam. Ben yeğenin Ferdi Bingöl, aleyküm selam Ferdi'm, gözlerinden öpüyorum. Senin aracında şakranda yatmakta olan dostlarıma, kardeşlerime, abilerime selamlarımı iletmek isterim. Başta Mustafa Çalışyurt, Hakan Donat, Kerem Gezer, Fatih Zaman, Serkan, Yılmaz Kenan, Beyaztaş Ali, Gürbüz Kemal Acar, Ahmet Metin Kınık, Mami Kaylı, Ufuk Erengül, Seyit Mehmet Karakaş, Mesut Hacıoğlu, Cem Toycan, Berkan, Şanlı Vedat, Hasırcı, Şahçıyan Kurt, Çiko, Gürkan, Mehmet Fatih Özışık, Fuat Yüce, bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Şakran Açık Cezaevinden Ferdi Bingöl, Lider FM sunucusu Murat Bingöl amcamın aracılığıyla Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına selamlarımı iletirim. Başta Aloş Öztürk, Vedat Holat, Kasım Demirci, Tamer, Ayaydın, Abdi Çelik, Murat Dinç, Özgür Işık, Hasan, Haral, Sefa, Haral, Lokman, Etken, Nazif Gök, Boryanlı Musa, Emirhan, Yüksel Furkan, Yüksel Hüseyin, Sulak, Orhan Işıksoy, Yücel Kaya, Cemal Kaya, Gökhan Kaya, Cebrail Aslan, Şahin Bekten. Bu dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Ferdi Bingöl amcam, senin aracılığınla sevdiğim saydım abi kardeşlerime selamlarımı iletmek isterim. Başta kayınçom İbrahim Can, Erdoğan, Lokman, Durgan, Ferhat Tekeli, Mevlüt Birlik, Ekrem Birlik, Göçen Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Berat Atalay, Halil Ecerel, Kerim Ecerel, Cüneyt Bulut, Aydın Bıçakçı, Ayhan Kılıç, Ömer Kahraman, Doğukan Erdoğan, İsa Erdoğan, Oğuzhan Beşka, Emrah Yaşar, Sidar Deniz, Fırat Gezgin, Saptar Acar, bu dostlarıma ve ismini saymadım abi kardeşlerimle özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ferdi Bingöl. Ben Ferdi Bingöl, kıymetli amcam, senin aracınla şakranda yatmakta olan dostlarıma selamlarımı, sevgilerimi iletmek isterim. Başta Azican Yatbas, Polat Küleş, Azat Küleş, İbrahim Alada, Yalçın Öztanık, Nihat Öztanık, Ayhan Öztanık, Fahri Ayçek, Mert Deringöl, Veli Deveci, Burçan Yatbas, Süleyman Özer, Hurşit Yalnız, Osman Keser, Aslan Keser, Ferhat Ağırda, Vedat Hasırcı, Ömer Yıldırım, Yunus Demir, Ömer Öztürk, Murat Kıyak, Uğur Alan, Resul Özvarlı. Bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Vefa bilmeyen dosta ayıracak zamanım, kıymet bilmeyen dosta verilecek selamım yoktur. Ferdi Bingöl. Biz T1B3 koşulan Tono Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz ve Keko Fırat Öztaş denen başta ağdayımız Taşkın Eleftoz olmak üzere Armağan Eleftoz, Şahin Özçelik, Çağdaş Yesmesliler, Veysel Yesmesliler, Dünya Markası Refox, Civan Acar, Azat Başak, Mahmut Aygün, Rüzgar Özdemir, Cenk Yüce, Ercan Ekim, Ferhat Turgay, Hamza ve Çeto Ayba, Ali Arap Aslan ve aynı koğuşta kadar birliği yaptım Yasin Akçay, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Serhat Aziz, Mert Şen, Bilal Çetin, Hikmet Çayvaz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Murat Akgül. Bu isimlerini saydım ve sayamadım. Tüm abi kardeşlere selam olsun, çalacak tüm Kürtçe şarkılar bizlere armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever, biz ölürüz. Tono Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz, Keko Fırat Öztaş denen. Ben T1B3 koğuşundan Karşıyaka'dan Serhat Aziz başta ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim, dostlarım Mahsun Aydemir, Barış Alabay, Vedat Şan, Armağan Eleftoz, Mert ve Birtan FM, Enes Uzun, Fatih Yazıcılar. Aynı koğuşta oldum Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Tono Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Mert Şen, Polat Yalçın, Bilal Çetin, Sezgin Yıldırım, Burak Kılıç, Fatih Batmanoğlu, Enver Yiğitçioğlu, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Mert Özkan. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Karşıyaka'dan Serhat Aziz. Ben T1B3 koğuşundan Sarsılmaz, Ensari Altınışık başta ağdayım Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Uğur Savcı,

Ahmet'in Arslan'ı, Harun Tardoş, Yılmaz Güneysak, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Kemal Acar, Batmanlı Engin, Durmaz Veysi, Yavuz Porsepi, Velat Akgöl, Cüce, Yavuz Çelik, Cüneyt Büyük, Serdar Koyuncu, Mahmut Aygül, Reber Hacıoğlu, kardeşlerim Armağan Eleftoz, Ahmet Altunbaş, Polat Yalçı, Murat Akgül, Serhat Aziz, Mert Şen, kuzenim Tona Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz, Bilal Çetin, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz, herkes sever, biz ölürüz, ben sarsılmaz, Ensari Altın Işık. Ben T1B3 koğuşundan Mert Şen, başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere dayılarım İsmail Doğanay, Murat Doğanay, abilerim Keko Fırat, Öztaşlaren, Yasin Akçay, Serhat Başarı, Sezgin Yıldırım, Feyzullah Yıldırak, Hikmet Çayvaz, dostlarım Tono Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz'a sarsılmaz, Ensar Altınışık, Bilal Çetin, Egemen Gürbulak, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Emir Kepeli, Osman Çil, Murat Akgül, Polat Yalçın, Osman Çengel, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever, biz ölürüz, ben Mert Şen. Ben T1B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim Naci Çetin, Keko Fırat, Öztaşlaren, Yasin Akçay, Feyzullah Yıldırak, Serhat Aslan, Mert ve Eko Kahraman, Sezgin Yıldırım, Sedat Başarı, Hikmet Çayvas, Osman Çil, kuzenim Tono Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz, İkizim Sarsılmaz, Ensar Altınışık, dostlarım Mert Şen, Armağan Eleftoz, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Abbas Geyik, Volkan Erdoğan, Murat Akgül, Emir Kepeli, Serhat Abi, Sayhan ve ismini saydım sayamadım canlara bugün çalacak olan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever, biz ölürüz, ben Bilal Çetin. Ben T1B3 koğuştan Sezgin Yıldırım, başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere Keko Fırat, Öztaşlaren, Yasin Akçay, Tono Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz, Armağan Eleftoz, Serhat Aziz, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Polat Yalçın, Mert Şen, Feyzullah Yıldırak, Bilal Çetin, Sedat Başarı, Enver Yiğitçioğlu, Osman Şengel, Ferdi Fener, Burak Kılıç, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Berat Avni, Safhan. Bugün çalacak olan tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever, biz ölürüz, ben Sezgin Yıldırım.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben iki nolu A17 koşulan Hüseyin Zengin, Sarayın Asaletini sağlayan Aslan abim Serhat Avşar, Mustafa Gür, Furkan Kaçar, Kader Birliği yaptım Aslan kardeşim Melih Çampak, Bitlisli Barış Baykar, Selim Akarçay, Muhammed Ali Gök, Uğurcan Altun, Kadir Bozkurt, Özkan Dayı, Furkan Şerif, Acar, Emre Can Sürücü, D8'de yatan Hakim Bal, D16'de yatan Burak Nazik, B18'de yatan Ömer Kaçmaz'a selam olsun. Güneş çıktığında gölgesine saklandıkları ağaçları karanlık çöktüğünde unutur insanlar. Bitlisli Hüseyin Zengin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben iki nolu A17 koğuşlan Melih Çampak. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan Ferhat Avşar, Mustafa Gür, Çavuş Furkan Kaçar, Erkan Ünden, Barış Baykar, Muhammed Ali Gür, Uğurcan Altun, Furkan Acar, Selim Akarçay, Hüseyin Zengin, Burak Şimşek, Onur Andiş, Abdullah Bingöl, bir nolu da yatmakta olan Murat Çampak, Ali Endek, Osman Tenay, iki noludan Sergen Yapıcı, Raşit Erdem, Mehmet Candan, üç noludan Sertaç Arıkanlı'ya ve tüm altınlar çocuklarına selam olsun. Geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. İnsan bir kötü gününde yanında olanı, bir de kötü gününde onu satanı asla unutmazmış. Ben iki nolu B17 koğuşlan Melih Çampak. Öncelikle farklı kurumlarda yatmakta olan yoluna baş koydum abilerin abisi Cem Toycan'a selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse esin, kayadan götüreceği tek şey tozdur Aslan abim. Özgür günlerde görüşmek dileğim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 koğuşlan Muhammed Saçlı, aleykümselam Muhammed kardeşim. Öncelikle koğuşta benden abilini esirgemeyen Mithat Belgin, namı der Pitbull olmak üzere Baran Güven, Nezirhan adı belli Baran, Ardacan Kılıç, İsmet Güleç, Samet Diken, Mustafa Akın, Hakan Kırma ve başka kurumlarda olan abi dostlarım, Batuhan Akka, Arda Enes Köse, Enes Saçlı'ya selam ederim. Abim Pitbull der ki onların geceleri güzeldi, bizim gecelerimizi görseler hain dört duvar üzerlerine yıkılır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 koğuşlan Mithat Belgin, yani namı der Pitbull. Aleykümselam Mithat kardeşim. Benim için derdi olan kan bağı değil, gönül bağı olan abi kardeşlerim Volkan Gebe, Oğulcan Yıldırım, Arman Eleptoz, Barış Kazan, Yusuf Kemerkaya, Azat Başak, Serdar Koyuncu, diğer kardeş tam

0: yayınlar. Ay aydın. Serdar Özcan ve son olarak Candayım Taşkın Eleptoz'a selam ederim. Pitbull Mithat der ki sormayın bize dünyanın güzelliklerini. Biz tüm güzellikleri fırtınalı yağan yağmurda hepsini gördük. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B8 koğuşundan Mithat Belgin yani namı der. Pitbull öncelikle benimle birlikte kader birliği yapan kardeşlerim Hakan Kırımlı, Mustafa Akın, Baran Güven, Muhammed Saçlı, Samet Diken, Nezirhan Adıbelli, Özkan Yılmaz, Olcan Göktaş, Baran Ardacan Kılıç, Yusuf Kasım ve Candan Öte yeğenim İsmet Güliç'e selam ederim. Pitbull Mithat der ki biz fırtınada büyümüş insanlarız. Bu rüzgarlar bizi sarsmaz. Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatan Berhan Teliman yani zanlı burada kader birliği yaptım. Başta bana kardeşliğini esirgemeyen Cihan Arslan olmak üzere Hüseyin Şimşek Dodo, Arda Doğan Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit, İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Serhat Yalçın, Olcan Türedi, Olcan Ünal, Zülfikar Öz Karaca'da. Gedizli Ose ayrıyeten aynı ve farklı kurumlarda olan dayım Emrah Özdemir, Yusuf Can Bilen, İbrahim Taşıyan, Görkem Şamdal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Efe Genel, Azizan Yılmaz, Yılmazsak, Güneysak, Ahmet Puskan, Mehmet Fatih, Özışık, Azat Erol, Vedat Budak, Hakan Yavaş, Ozan, Özışık, Fırat Özışık. Bu her biri ayrı değerli insanlara çok selamlarım bakidir. Hayaller de olsaydı yapabilseydi. Saygılar Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatan Gümüşbalalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Her ne olursa olsun ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan dostum Bayraklı'dan Berhan Teliman yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Dodo, Arda Doğan, Serhat Yalçın yani Basmaneli Vedo, Gedizli Ose, İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Olcan Türedi, Zülfikar Öz Karaca'da ve farklı kurumlarda olan başta Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali, Alako, Doğukan, Daşık, Furkan Kaçar, Ünal Akyıldız, Berkay Yurdakulu, Ahmet Can Öztürk, Alican Yaşar, Yusuf, Enes Bozkurt, Sergen Yapıcı, Berk Odabaş. Bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani zanlı derdi. Biz Allah'tan başka sahibi olmayacaklardanız ve selam Berhan Teliman dostuma Ahmet Kaya'dan bir anka kuşu armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatan Zülfikar Öz Karaca'da. Aleykümselam Zülfikar kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Dik duruşlu aslan dostum boncukçular kralı Berhan Teliman yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Gümüşbalan'ın yakışıklısı Emirhan Yiğit. Serhat Yalçın Osman Can Yer Oğulcan Türedi bu canlara çok selam olsun. Farklı koğuşlarda olan Gökhan Sarıkurt, Ferdi Çoban, Mehmet Dağdelen, Vural Karabulut A18 koğuşuna çokça selam olsun. Berhan Teliman yani zanlı diyor ki her şeyi yoluna koyduğumuz zaman başarılarımızdan kendine pay çıkartanlar olacaktır ama biz fil hafızalıyız. Yanımızda duranı da arkamızdan vuranı da unutmayız bu canlara. Mutiden biz kötü Hüseyin'in şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatan Olcan Türedi. Aleykümselam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Canım kanım yolu yolum olan can dostum. Zalimin korkulu rüyası Berhan Teliman yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Osman Can Oz, Gümüşbalan'ın efsanesi Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, Burak Can Sevren, Dodo, Arda Doğan, Onurcan Pınar, İbrahim Yılmaz, farklı kurumlarda olan Azat Erol, Onur Ersoy, Özcan Mede, Emin Mede, Mehmet Can Orçun, Can Mede, Berhan Teliman, Namıder Dayı Amaç Mustafa Olgun, Gökçen Türk, Şahin Türk bu canlara çok selam olsun. Berhan Teliman yani zanlı der ki adil olmayan güç zalim olur zalimden. En güçlü olduğunu zannettiği an canından ismini zikrettiğim canlara düşte gör. Bebe dayım şarkısı armağan olsun. Olcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6'da yatan Osmancan Oğuz. Aleykümselam Osmancan kardeşim. Yani Gediz'den olsa burada bir kader birliği yaptım. Canım kanım zalimlerin korkulur yası. Mazlumların dostu aslan kardeşim Bayraklı'dan Berhan Teliman yani zanlı ve ona kardeşlik yapan Cihan Aslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Gümüşbalalı Emirhan Yiğit, Dodo Arda Doğan, Ahmet'in Seferi İbrahim Yılmaz, Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, Onurcan Pınar, Olcan Türedi, Zülfikar Karaca'da bu canlara çok selam olsun. Ayrıyeten Şakran Kadın Kapalı B6'da yatan Can Parçam, Can eşim Ayda, Can suyuma da çoksa selam olsun. Gece bir söz. Biz kişiliğimizden ödün vermemek için gençliğimizden yıllarımızı verdik. Uygar Doğanay'dan Fahri Meçhul şarkısı Berhan Teliman dostuma armağan olsun. Saygılar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Serhat Yalçın, yani Basmaneli. Velo aleyküm selam Serhat kardeşim. Burada kadar bir de yaptım can dostum Berhan Teliman, yani Zanlı olmak üzere. Hüseyin Şimşek Doda, Arda Doğan, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Oğulcan Türedi, Gümüşbalan'ın Sefiri Emirhan, Yetkedizli Ose, Osmancan Oz, Onurcan Pınar, Zülfikar Öz Karacağ'da, Yasin Gökgöz ve Şakran'da bulunan Fuat Affindi, Kadir Üstündar, Ruhat Üstündar, Taner Subaşı, Berhan Teliman, Namıder, dayısı Emrah Özdemir ve Armaya Sevdalı Göztepe çocuklarına selam olsun. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bu canlar hecerdem kim biliyor şarkısı armağan olsun. Ben Basmaneli Velo.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Mert Şen Seçer. Aleykümselam Mert kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta bulunduğum abi, kardeş, dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Aslan abim, Türk Gencay ve iki gözüm Erzurumlu Halilnar. Derli abim Gürçeşmeli, Mustafa Çakır, Ferhat Akgül, Selçuk, Polat, Emrah, Timur dostlarım, İsmail Can Kırma, Roşat Demir, Uğur Savcı, Bornovalı, Dedos Sezgin, Orçun, Metin, Barış Korkmaz ve Emre Yıldırım. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan abim Kerim, genç kardeşim Emre Berber ve Mehmet Hamamcı'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Hayatın zorluklarıyla mücadele edemeyen güzelliklerine varamaz. Mert Şen Seçer. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C16'dan İsmail Can Kırma, radyonuz aracılığıyla selam göndermek istiyorum. Aynı ortamı paylaştım. Abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Halilnar, Mustafa Çakır, Selçuk, Polat, Murat Çampak, Ferhat Akgül, Uğur Savcı, Şiar Yağız, Emi, Emrah, Timur. Akabinde dostlarım Mert Sen Seçer, Roşat Demir, Orçun, Metin Bornovalı, Sezgin yani Dedo, Emre Yıldırım. Ayrıca kurumda bulunan abim Samet Özdemir ve kardeşlerime, abim Kürşat Yıldız'a, dostum Bulut Yıldız, Mehmet Akan ve Ahmet Gayret abime selam ederim. Ve kadın kapalı da bulunan Murat Çampak'ın derdesi Mizgin Aylak yengeme de selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuştan Emrah Timur. Aleykümselam Emrah kardeşim. Başta canım kanım öz abim Coşkun Timur yani Coş Baba, aynı ortamı paylaştım. Türk Gencay, Erzurumlu Halilnar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Canpak, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Mert Sen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornovalı Dedo, Uğur Savcı, Rus Çikobu derlere selam ederim. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Murat abi bu derlere Uygar Doğanay'dan Gizli Sevdam çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Gecen güzel olsun. Sağ ol Emrah kardeşim hepimize. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben bir nolu C16'dan Sezgin Yardımcı yani Bornovalı Dedo. Aleykümselam Sezgin kardeşim. Öncelikle mahalle çocuklarıma Vedat Duman, Emrah Duman, Doğan Duman ve aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim Türk Gencay olmak üzere Erzurumlu Halilnar, Gürçeşmeli, Mustafa Çakır, Murat Çampak, Şiar Yaz, Selçuk Polat, Emrah Timur, Rus Çiko ve dostlarım Roşat Demir, Mert Şen Seçer, İsmail Can Kırma ve yakışıklı kardeşim Orçun Metin'e bin selam ederim. Son olarak gece bir söz. Mutlu son yoktur, mutlu anlar vardır. Bazı insanlar bunları çoğaltmak için savaşırlar. İyi yayınlar Murat abim. Sevgilerimle Bornovalı Dedo. Ayrıca öz abim Emrah Yardımcı'ya da selamlar olsun. Sağ olasın Sezgin kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C16 koğuşuna yatmakta olan Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nden Ferhat Akgül, başta abilerim Mehmet Akgül ve Korkut Akgül olmak üzere kardeşlerim Tarık İç Yılmaz, Muhammed Sayın, değerli dostlarım Gencay Demir, Erzurumlu Halilnar, Emrah Timur, Mustafa Çakır, Vedat Duman, Serkan Şahin, İsmail Can Kırma, Mert Sen Şen Seçer, Selçuk Polat, Roşat Demir, Şiar Yaz, Uğur Savcı, Sezgin Yardımcı ve kardeşim Murat Çampak. Değerlisi yengemiz Mizgin Ayla'da bin selam ederim.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16'dan Şiar Yağız. Aleykümselam Şiar kardeşim. Buradan dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nargür, Çeşmeli Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Ferhat Akgül, Sezgin Yardımcı yani Bornovalı, Dedo, Murat Çampak, Ahmetli, Roşat Demir, Uğur Savcı, Emrah Timur yani Emmi,

İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Okan Sarıgül, Vedat Duman aynı kurumda bulunan Mehmet Latif Ökmen, Namı Der, Beyaz Melek ve Mehmet Veysel Pek Yüce, Bin Selam Eder ve Kardeşim Bornovalı Dedo'nun sözüyle bitirmek isterim. Adına yaşamak dediğimiz bu savaşta en güçlü silahımız vazgeçemediğimiz gülüşlerimizdir. İyi yayınlar Murat abi, sağ ol Şiar kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Birnoğlu C16 koğuşundan Orçun Metin. Aleykümselam Orçun kardeşim. Aynı ortamı paylaştım abilerim, başta öz abim olan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Mustafa Murat Can, bak Can abim Gürçeşmeni, Mustafa Çakır ve Aslan dostlarım, Roşat Demir, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Uğur Savcı, yakışıklı abim Bornavalı Dedo Sezgin. Ayrıca aynı kurumda bulundum Emir Kepeli, Doğukan Bulut, Gurur Şahan Demir, Barış Can Sen, Seyman Erişti, Yıldırım Bozda ve Mert Kaan Kılıç Aslan'a selam ederim. Murat abi, burada şerefiyle atan tüm mahkumları Rabbim tez zamanda ailelerine kavuştursun. Son sözüm öz abim olan Türk Gencay'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Ben kusurlu biriyim. Kusursuz bir Allah tarafından sevilen. Orçun Metin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T1C 16 koğuşundan Gürçeşmeni Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda bulundum dost ve kardeşlerim Gökhan Ecellioğlu ve Yılmaz Şan Ecellioğlu, Burak Ceylan, Asil Çalışkan, Bornavalı Ahmet Can Özdemir, Barış Oran Köylü, Mesut Çaylak, Goştum, Mehmet Kök Eken ve Mehmet Nurullah Tar, Hacı Koma bin selam ederim. Aynı kampüste bulundum kardeşlerim Yavuz Bal, Murat Yeke, Demircan ve o gün Açgöz Kuzu Özegöz. T2'de bulunan değerli dayım Sebahattin Yalçın ve Ödemiş Kaymakçı'da bulunan kıymetli abim Geze, kardeşim Mege ve Mehmet Emin Armutlu'ya sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Tüm Gürçeşme ve Çukurmahalle çocuklarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 Koç'tan Gürçeşme'nin Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı ortamı paylaştım kardeşten Ötecan dostum Türk Gencay olmak üzere. Değerli kardeşlerim Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Aslan kardeşim, Altındağlı Murat Çampak, Mert Şen Seçer, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Bornavalı Dedo Sezgin ve Okan abim Şiar Yaz, Uğur Savcı, Emrah Timur, Ferhat Akgül, Can kardeşlerim Barış Korkmaz, Orçun Metin'e bin selam ederim. Ayrıca A14 koğuşunda bulunan dostum Güney ve Yılmaz Sak kardeşlere, Mert ve Eko kahramana da sevgi ve selamlarımı iletirim. Bir söz de benden olsun. Ayak herkeste var, sen namınla yürü Gürçeşmeli Çakır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuşundan Roşat Demir. Aleykümselam Roşat kardeşim. Aynı ortamı paylaştım Aslan abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuklu Polat, Ferhat Akgül, Vedat Duman, Murat Çampak, Rus Çiko. Akabinde İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Gümüş Balalı, Uğur Savcı, Kadife Kale'den Şiar Yaz, Orçun, Metin Bornavalı, Sezgin, Yardımcı Emre Yıldırım, Emrah Timur, bu derlere Azerbaycan'dan 15 sene mapus şarkısı armağan ediyorum. Murat Can Pak'ın derlisi Mizgin, Aylak yengemize de selam edin.

Gencay. Aleyküm selam Tüyük Gencay kardeşim. Başlayın ortamı paylaştım. Ahiretlik dostum Erzurumlu Halilnar, Murat Canpak, Selçuk, Polat, Kanba olmasına gerek yok. Can bağımız olan Özden de öte Can abi Mustafa Çakır. Bu hapishanede tek badim olan Samet Özdemir, Aslan kardeşim, Öz biraderim Orçun, Metin ve Can kardeşim, İsmail Can Kırım'a, iki gözüm ver sen seçer. Roşat Demir, Bornavalı, Dedo Sezgin, Vedat Duman, Ferhat Akgül, Emrah Timur, Okan Sarıgül, Derdim Hocam, Ayhan Arslan, Barış Korkmaz ve tüm C16 ailesine sevgilerimle en kısa sürede özgürlüğüne ve ailesine kavuşmasını temenni ediyorum. Ayrıca aynı kurumda bulundum. Okan Durak ve Mehmet Durak, Yiğitan Çakır, İbrahim Aktaş, Namı Der, Çamur İbo. Koç aşkla yatan Sercan Polat'a sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz olsun. Allah'tan korkan Allah'tan başka bir şeyden korkmaz. Türk Gencay. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C 16 koğuştan Gümüşbalalı Uğur Savcı yani Kalo. Aleyküm selam Uğur kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan canlarım, başta abim Türk Gencay, canım abim dostum.

Dostum Altın Dağlı, Murat Çampak, Gürçeşmeli, abi Mustafa Çakır, iki gözüm Selçuk Polat, Karşıyakalı Ferhat Akgül, Candan Öte, Ahmetli Roşat Demir, dostum Mert Sen Şen Seçer. Sezgin Yardımcı yani Bornavalı, Dedo Çavemin, Vedat Duman, Kadife Kaledi Şiar, Yaz Gültepe, Göztepeli, Rus Çiko, Gültepeli, Rus Çiko, Emrah Timur yani Emi. Aynı kurumda bulundum dostum, T1 C14 koğuşundan Harun Tarduş, T1 B3 koğuşundan yol arkadaşım. Çavemin uğruna öleceğim dostum Yasin. Akça'ya selam ederim, gece bir söz bırakmak isterim. Eyvah düştüm diyenin değil, Bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Bu derler hüzünden bana mı sordun gönlümü çalarken şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1 C16 koğuşundan Altındağlı Murat Çampak. Aleykümselam Murat Can kardeşim. Aynı ortamı paylaştım.

Serkan Şahin. Ayrıca kadın kapalı B13 koğuşuna yatmakta olan Cam Parçam, Mizgin Aylak ve Halil Nar'ın derdi dostu benim de kardeşim olan Bucalı Medo'ya selam ederim. Murat abim, Mizgin'ime, Serkan Nişancı, seni seviyorum şarkısına armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim. Hayat var oldukça umut her zaman vardır. Selamun aleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Erzurumlu Halil Nar. Aleyküm selam Halil kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım. Ahiretlik dostum Türk Gencay, candan öte dostlarım Murat Canpak, Selçuk Polat, İki Gözüm Mert, Şen Seçer, abim Gürçeşmeni Mustafa Çakır, Emrah Timur, Rus Çiko, Vedat Duman, Gümüşbalalı Uğur, Savcı Ferhat, Akgürt, Aslan kardeşlerim Orçun, Metin, İsmail, Can Kırmar, Roşat Demir, Cengiz Han, Toprak, Bornavalı, Dedot Sezgin, Murat Gülşen, aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan dostlarım başta Samet Özdemir ve ailesi Ali Yeşil, Aslan kardeşim Ozan Yılmaz, can dostum Serhat Oz, Adem Güçer ve kadın kapalı da bulunan kıymetli dostum Bucalı Medo ve Murat Canpak'ın derdisi Mizgin Aylak, yengemiz Koç Aşk'ta yatan abim Sercan Polat'a tüm Erzurum çocuklarına selam ederim. Tez zamanda ailelerine kavuşmalarını diliyorum. Bu derlere Linet'ten Merse şarkısını armağan ediyorum. Sana da iyi yayınlar.

16 Koç'tan Roşat Demir. Aleykümselam Roşat kardeşim. Senin aracının ile İzmir hapishanelerinde bulunan dostlarıma selam göndermek istiyorum. Erli'de bulunan Ömer Çakıcı, Ercan Ekin, Mehmet Ali Erbil, Keko Fırat, Azat Özdemir, Ferhat Karataş, Onur Önder. Bu derlere selam ederim ve şu sözümle bitirmek isterim. Bedenimiz zindanlara sığacak kadar küçük olsa da onurumuz tarih yazacak kadar büyüktür. Murat abi, ben T1 C16 koğuştan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım Aslan abim Türk Gencay ve Erzurumlu Halil Nar ve aynı kader birliği yaptım. Mert Şen, Seçer, İsmail Cankırma, Orçun, Metin, Beden, Hasan, Gümüşbalalı, Uğur, Savcı, Bornavalı, Sezgin, Yardımcı, Şiar, Yağız. Bu derlere sevinçekten üzülmedin ki şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1 C16'dan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım İsmail Cankırma, Mert Şen, Seçer, Uğur Savcı, Orçun, Metin, Sezgin, Yardımcı, Şiar, Yağız, Yiğit Deveci, Emre Yıldırım, Serdar Avla, Barış Korkmaz ve Antalya S tipinde bulunan Furkan, Balyoz Ödemiş, T tipinde bulunan Mehmet Hamamcı, Aydın M tipinde bulunan Emre Berber. Bu derlere selam ederim Ahmet Kaya'dan. Diyarbakır etrafında tanklar var şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1 C16'dan Roşat Demir. Aynı kurumda bulundum Kemalcan Göremen ve onun değerlisi Gurur Şahan Demir, Ali Aksoy, Doğukan Bulut, Devran Karahan, Taner Yeşildal, Barış Can Şen, İlhan Bakır, Uğur Savcı, Harun Tarduş ve A10 koğuşunda bulunan Baran'a selam ederim. Şivan Perver'den Halepçe şarkısını armağan ediyorum. Ben T4-15 koğuşundan Mehmet Fatih Özışık. Öncelikle selamun aleyküm Murat abim, aleyküm selam Fatih'im. Kader birliği yaptım değerli kardeşim Civan Acar Toros'un göz bebeği. Aslan kardeşim Devran Yüksek. Koko Muharrem Aras, Sinan Yoldaş, Velat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, Köroğlu, Velat Yüce, Fehim Arı, Berkant Bölük, Berkay İtir, Yusuf Dağlı, Beynur Demir. Murat abi, sana da selam olsun, seviliyorsun. Ben de seni seviyorum Fatih'im. Senin gözlerin benim ise kalbim yargıya çekildi. Senin gözlerin affedildi. Benim kalbim ise seni sevmeye mahkum edildi. Ben 4 nolu A15 koşan Mehmet Fatih Özışık. Ben T4 A15 koşan Mehmet Fatih Özışık. Buradan dost ve kardeşlere hitaben Aslan kardeşim Azat Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, Baran Özışık, derdi dostum Engin Avşar, Doktor Zeki Kaya, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, İstanbullu O Gün, Özdemir, Mert Eko Kahraman ve Kadın Kapalı'daki abla ve kardeşlerim Fatma Daş, Hülya Bayraklı, Melis Altıntop, Melike Coşkun ve Ayla Belge, tüm tanıdıklara selam ederim. Müslüm Gürses, Mil Çekmişler şarkısı Aslan kardeşim Devran Yükseğe gelsin, Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4 A15 koğuştan Bozyakalı Koko Muharrem Aras, burada kader birliği yaptım derdi bir o kadar da can olan Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Civan Acar, Mert Dağdeviren, Sinan Yoldaş, Verat Acar, Yusuf Dağlı, Namı Der, Tako, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Beynur Demir, Mehmet Ali Dalbudak, Tolunay, Şen Yaylar, Yasin Burak, Gürkan Mengüçek, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, İbrahim Maral, Sabri Oyur. Sözlerime şu cümleyle son vermek isterim. Biz yaşamayı yarınlara bıraktık. Ben Bozyakalı Koko Muharrem Aras. Ben T4 A15'ten Koko Muharrem Aras, buradan dost kardeşlere hitaben Vahap Aksoy, Şoreş Savaş, Savaş Doğan, Koko Ferhat Doğan, Yakup Keçeci, Cengiz Çelik, Osman Karakalpak, Fırçacı Hurşit, Ahmet Aslım, Can Çakır, Hurşit Çeker, Namıder Tatü, Mehmet Evirgen, Serhat Dalbudak, Azat Özışık, Hasan Sodan, Velat Yüce, Akif İbrikçi, Mert Güngör'e, Mert Karayüz, Bozyakalı Bekir, Murat Bingöl, sen de sevilensin, sağ olasın Koko Muharrem kardeşim, sen de. Ben baş köşede, alt köşelerde aynıyım. Günlük menfaatler için çizgim bozulmaz, ben hep aynıyım. Tüm dostlara selamlar Müslüm Gürses'ten. Karanlıklar ülkesi tüm dostlara gelsin. Ben Bozyakalı Koko Muharrem Aras. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Aleykümselam Sinan kardeşim. Burada kader birliği yaptım değerli abim Mehmet Fatih Özışık ve dostlarım olan Civan Acar Toros'un göz bebeği Devran Yüksek, Mert Dağdeviren koğuşumuzun hocası olan Fehim Arı, Çetin Temel, Berkan Bölük, Velat Yüce, Şakir Söylemez, Köroğlu, Cavit Gürda, Koko Muharrem Aras, Muhittin Karakaş, Emir Yıldırım, Can Akçaoğlu, Gürkan Mencükek, ismini yazıp ve yazamadığım bütün abi kardeşlerime çokça selam ederim. Güçlü Soydemir'den hayret nasıl yaşıyorum armağan olsun bu derlere. Ben T4'ten Sinan Yoldaş.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'ten Sinan Yoldaş, aynı kurumda bulundum. Değerli dostlarım Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçti, Murat Ayata, Yiğit Satak, Mustafa Muhammed Savcı, Selçuk Bayram, Doğan Bineker, Ahmet Altunbaş, Doğukan Kostak, İbrahim Hamza Bayırlay, Ramazan Örtek, Adnan Erekli, Batuhan Bingöl, Hurşi Çeker, Berkay İtir, Nefsi Can, bu saydığım derlere çokça selam eder. Etkinden Kralını Tanımam şarkısı armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Murat abi, ben T4'ten Sinan Yoldaş. Başta canım kanım olan abim Tolga Yoldaş. Akabinde abim Serkan Aksakal, Tatüm Mehmet Evirgen, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ömer Yalçın, Özgür Çakmak, Yasin Açık, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Mert Güngör, Fırat Karakoy, Mehmet Ali Dalbudak, Tayfun Yıldırım, dostlarım Serkan Uğur, Berkan Karademir ve son olarak abim Azat Özışık ve Kader Birliği yaptığı bütün abi kardeşlere selam ederim. Abim Tolga Yoldaş'ı azar birbirinden ona yanarım şarkısına armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C7'den Taylan Ozan denli. Aleyküm selam Taylan Ozan kardeşim. Birlikte kader birlikleri yaptım. Kınalı Ekrem Birlik, Umut Mustafa Bor ve canlarım olan Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz, Emrullah Ette, Hikmet Ören, İbrahim Acar, Fuat Asbil, Derman Alındı, Hüseyin Büyük Aydın, Naşlu, Çınar kardeşim ve tüm abi kardeş dostlarıma bir söz bırakmak istiyorum. Dünyada hiç kimse seyirci koltuğunda oturan cesur insanları alkışlamazlar. Alkışlar daima sahneye çıkanlar içindir. Tüm canlara selam olsun.

Ben Teuş Ceyye'den Taylan Ozan denli birlikte kadar birlikleri yaptığım Kınalı Eko Birlik, Çınar Birlik, Halil İdem yani Cambaz, Nurullah, Emrullah, Ete, Hikmet, Öğren, Başka Koğuş ve kurumlardaki dost abi kardeşlerim Yavuz Çelik, Namıder Cüce, Tamer Demirtaş, Furkan Genç ve Mami Birliğe. Ben T3 C7'den Taylan Ozan denli Gökhan Karaduman, Orhan İşmarcı Alanso, Doktor Zeki Kaya, Can Kuzenim, Uğur Akman, Batuhan Güler, Hasan Yuran, Yusuf Tokay, Hakkı Atmaca, Muhammed Atmaca, Kadir Atmaca, Ogün Soysal, Taşkın Okur, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Baran Kayalar, Sefa Gökkaya, Oğuzhan Keleş, Nazmi Aslan, Aykut Polat ve tüm canlara selamlar olsun.

Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuştan Ahmet Canalan. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Buradan kader birlikleri yaptım. Can dostum Hakan Yavaş, namı der AK-47 ve Burhan Ormancı başta olmak üzere aynı ortamı paylaştım. Kıymetli canlar Toroslu, Ağralı, İbo Daykolu, Engin Kaya, Gümüşbalalı, Murat Erez, namı der Balina, Volkan Çakmak, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Sedat Bulut, Yusuf Fasul yani Tavşan, Aytaş Kaya, Recep Şenkür, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Abdülçelik, Batuhan Öztürk, namı der Bozo ve tüm A3 koğuşuna gönülden selam ederim. Eyüp Han'dan kendime bir ceza vermeliyim şarkısını armağan ediyorum. Murat abi ben T1A3 koğuşundan Ahmet Canalan. Buradan T1C14'te bulunan benim için çok kıymetli, çok değerli can parçam Ahmet'in arslanı Harun Tarduş başta olmak üzere Bekircan İşleyen, Ömer Faruk Yıldırım ve tüm C14'e amcam Mehmet Eryakşı, abim Reber Hacıoğlu, kardeşim Adnan Doğan, dostum Osman Temel Sergen, Temel Bucalı, Erdoğan Şahin, Yiğit Oral, Köylü Mesut Çaylak, Fırat Gizgin ve tüm B11 koğuşuna farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim Azat Başak, Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu, Can Kuzen'in Feyyaz Pesket, Can kardeşim Atanur Çelik, Mafya Sedat Ulu, Erdem Çakıcı yani Çimentepeli Gözlük ve istisnalar hariç adını sayamadım. Tüm kader mahkumlarına yürekten selam ederim. Birader Harun Emi şarkısı can parçam Harun Tarduş'a armağan olsun Ahmet Canalan der ki can alanın alanında nefes almanın anlamı can alıcıdır ya mırın ya azadi elbet bir gün. Selamun aleyküm mahalle büyüğüm can abimiz Murat Bingöl. Biz T1A3 koğuşundan Burhan Ormancı ve Hakan Yavaş. Aleyküm selam kardeşlerim. Sağ ol Burhan, Hakan kardeşlerim. Ahmet Canalan bizim için kıymetli olan Orhan Ormancı, Adem Yavaş, Harun Tarduş, Murat Erez, Ayhan Kılıç, Muhittin, Barış Doğukan, Aşkan, Tahsin Bozber, Köylüm, Mesut Çaylak, Mehmet Küreken, Emirhan Dinçer, Hanifi Yasak, Kürşat Yıldız, Yasin Açık, Murat Campak, Gencay Demir ve ismini yazamadım. Tüm canlara ve Çamkule altında Çamdibi çocuklarına selam ederim. Burhan Ormancı der ki başka hikayede görüşmek dileğiyle sağ olasın Ahmet Canalan kardeşim. Aleyküm selam. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Burhan Ormancı. Aleyküm selam Burhan kardeşim. Kardeşlerim Hakan Yavaş, namı der AK-47, Ahmet Canalan başta olmak üzere Murat Erez, namı der Balina, Köylü Mesut Çaylak, Batuhan Özgür, namı der Bozo, Toroslu Ağralı, İbo Daykola, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, Ayhan Kılıç, Doğukan, Aşkan, Yusuf Fasul yani Tavşan, Muhittin, Barış Erdoğan, Şahin Emirhan Akbayırlı ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm canlara bin selam olsun. Kanında asalet olanın yüreğinde cesaret olur. Yüreği güzel tüm kader mahkumlarına selam ederim. Burhan Ormancı.

0: Murat'la gönülden gönüle.
1: Tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Dileklerimle cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim. Cümlenize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Kardeşlerimizin bir kısım kayıt mesajlarını paylaştık. 3969'dan biraz mesaj okuduk. Şimdi WhatsApp üzerinden günün ilk mesajıyla... Hadi bakalım, bismillah. Selamünaleyküm Murat abim, güzel insan. Ben T1'de 3 koğuştan Gültepe'li Lokman Özkan. Aleykümselam Lokman kardeşim. Benim için değerli olan dostlarım Furkan Sincar, Ozan Ballı, Menderes Beyhan, Utku Eker, Ömer Yüksekdağ, Ender Özok, Aslan dostum Murat Çampak, Cavit Sevinç, Hüseyin Acar, ayrıca kadın kapalı B11 koğuşuna bulunan can parçam Ayşe Özkan'a sesleniyorum. Canım sevgilim, takvimin en güzel yaprağıydı seni tanıdığım o gün ve seni çok çok seviyorum. Ayrıca Furkan Sincar dostum der ki, emlakçı değiliz ama çok insanı toprak sahibi yaptık. Bu canlara John Bay Walker'dan Bertaraf şarkısı armağan ediyorum. Murat abim, ben Gültepe'den Lokman Özkan, kadın kapalı B11 koğuşuna yatmakta olan kadının prensesi Ayşe Özkan ve can ablam Meryem Çakıcı'ya bin selam olsun. Ayrıca kader birliği yaptım İstanbul tarla başından dostum Furkan Sincar, Ender Özok, Ozan Darlı, Menderes Beyhan, Emre Duru, Ömer Yüksekdağ, Cavit Sevinç, Velat Çelik, Utku Eker, Murat Çanpak, D1 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Sivrikaya. Bu değerli canlara Ferhat Tunç'tan Sorun Bizi Uçan Kuşa şarkısı armağan ediyorum. Ayrıca tüm Gültepe ve kale çocuklarına bin selam olsun. Ve Furkan Sincar dostum der ki, takdirin yazdığını tedbir bozamaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Gültepe'de Cavit Sevinç. Aleykümselam Cavit kardeşim. Burada kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Öncelikle reisimiz Uğur Alınca, Muhittin Alınca, Ümit Alınca, Serkan Helvacı, Serkan Ateş, Hüseyin Hanu ve kardeşim Papili. Gece söz alemde sözümüz dekman olsa da hayallerimiz Allah'ın olduğu yerde Allah'ın dediği olur ve selam. Murat abi, ben Gültepe'li Cavit Sevinç, Şakran T3 B17'de yatmakta olan kardeşim Polat Gezgeç, Ayhan Kılıç ve Ömer Şen abilerime selamlarım bakidir. Tüm kader birliği yaptığım abi kardeşlerime de selamlar olsun. Murat abim, hayırlı akşamlar. Bucakkırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen Halisam, nasılsın? İnşallah iyisindir, kurban oldum. Bugünkü bütün dualar yüzü suyu hürmetine Allah yardımcımız olsun inşallah. Halisam, kurban oldum. Seni çok özledim. Allah büyük, kurban oldum. Yeter ki sen iyi ol, yeter bana. Halisam, kalbi yüreği güzel adam. Senin o görüşüne kurban olurum Halisam. Allah'a emanet ol inşallah. İyi geceler, kurban oldum. Murat abim, iyi yayınlar. C11 koğuşuna bulunan değerlim Selda Eren ablama sesleniyorum. Biz Batuhan'la dışarıda çok iyiyiz. Kalbim artık benimle. Hakkındaki haberleri aldım. Çok mutluyum. Seni çok seviyoruz. Devran terlemez yürür unutma. Devran teklemez yürür unutma. Kalbi güzel olan, kalbi güzel olan herkese ve şu an böyle birbirimize daha olabilmemize, aşkla bağlı kalabilmemize katkıda bulunan, bizi zorlayan herkese selam olsun. En yakın zamanda sizin de çıkmanız dileğiyle Ayşe 25 ve Batuhan Meraklı. C11 koğuşuna bulunan değerlim Selda Eren ablama sesleniyorum. Biz Batuhan'la dışarıda çok iyiyiz. Kalbim artık benimle. Hakkındaki iyi haberleri aldım. Çok mutluyum. Seni çok seviyorum. Devran teklemez yürür. Unutma. Kalbi güzel olan herkese şu an böyle birbirimize daha olabilmemize, aşkla bağlı kalabilmemize katkıda bulunan, bizi zorlayan herkese selam olsun. En yakın zamanda sizin de çıkmanız dileğiyle Ayşe 25 ve Batuhan Meraklı. T2 C10 koğuşuna yatan aslan kocam Sidar Erol, bizim evimizin direği. Babalar günün kutlu olsun sevgilim. Allah seni tez zamanda evlatlarına kavuştursun inşallah. Evlatlarımız da ben de seni çok seviyoruz. Seni çok güzel bir babasın. Gözümün nuru, Kadir anam babam şarkısı armağan olsun. Murat abi, kolay gelsin canım abilerim. Veli Çelenk, Fırat Çelenk, sizi çok özledim. Keşke yanımda olsaydınız. Kader dedik, imtihan dedik. Bizim çok güzel hayallerimiz vardı. Yarım kaldı. Canımın işleri, sizi dünyalardan çok seviyorum. Bir gün her şeye rağmen en güzel başlangıçlarla yeniden başlayacağız. Ben umudumu kaybetmedim. Siz de kaybetmeyin. Allah her zaman sabredenlerle beraberdir. Allah'a emanetsiniz. Murat abi, canım abilerim. Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Şiramet Kaya'dan Oy Benim Canım şarkısını çalarsan sevinirim. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin canlarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 B8'den Veli Çelenk. Aleykümselam Veli kardeşim. Başta yoluna yolum dediğim aslanlar aslanı Fırat Çelenk, akabinde Kurtuluş Şakarlı, ağdayımız Taşkın Eleftos, Celomen İbrahim Taşer, Mert Eko Kahraman, Engin Oflaz, Baran Yıldız, Yılmaz Güneysak, Ogün Özdemir, Mert Çam Büker, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Apo Yenince, Devran Yüksek, Çiko Gürkan, Poyraz Sayıcı, İbrahim Acar, Ahmet Cintan, Fatih Boran, Oktay Özdemir, Direj Berat Özyurt, Muhammed Aydın Özışık ailesi, farklı kurumlarda bizi tanıyan ismini sahip sayamadım. Tüm dost abi kardeşlerime selam ediyorum. Sevgilerimle Veli Çelenk. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T114'ten Fırat Çelenk. Aleykümselam Fırat kardeşim. Başta kardeşim Veli Çelenk olmak üzere Ogün Özdemir, Oğuz Soluk, Mert Eko Kahraman, Baran Yıldız, Mahmut Tütüncü, Yılmaz Güneysak, Celal Eken, Sabri Kulaksız, İbrahim Taşan, Ali Arap, Aslan Fırat, Coşkun, Baki, Çaki Başkan, İbrahim Coşkun, Engin Can, Balcı Gökhan, Çalışkan, Emre Çamlı, Yahya Işık, Polat Utamış, Murat Geyik, bu değerli canlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran kapalı T1'de yatmakta olan oğlum Cezo Sedat Çalışkan'a radyo başına. Aleykümselam kız kardeşim. Oğlum nasılsın? İnşallah iyisindir. Bizi merak etme, biziz. Kardeşlerin de çok iyi. Nenenin de sana çok çok selamları var. Çok öpüyor seni. Baban da aradı. Çok selam söyledi. Allah'a emanet ol. Dikkat et kendine de. Koğuş arkadaşlarına da selam olsun Murat abi. Oğluma benden Ahmet Kaya'dan beni bul anne. Şarkısı armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin abim. Sağ olasın kız kardeşim. Şakran kadın kapalı B1'de yatmakta olan canım arkadaşlarım radyo başına. Mesude Çopuroğlu, Ebru Özü Uyanık, Safiye Kara, Kaplan Salih, Ecelloğlu, Aycan Kabayel, Ece Taylan, Pekgüven, Semra, Erol, Gülcan, Yüksel, B1 koğuşundan herkese selamlar. Mesude, senin kadar değerli mektubunu aldım, çok sevindim. Az kaldı, çıkacaksınız Allah'ın izniyle. Allah'ım çocuklarımızın yüzünü, şöyle diyelim, Allah'ım çocuklarınızın yüzüne acısın sizleri seven çavuş. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleykümselam. Ben T2A4 koğuşundan Foçalı Serhat. Burada can kardeşlerim Fatih Etingu, Mert Can Karayüz, Bülent Dernek, Ali Baran Koç'tan Cevzet Kalkan, Cihat Sert, Özdemir kardeşler, Yiğitcan Demirtaş, Foç açıkta yatan küçüğüm olmasına rağmen. Adaletin örnek aldım can kardeşlerim Sezer Erol, Suat Yıldız ve tüm şerefiyle yatan kader mahkumlarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. T2A4'te Adnan Efe Özdemir'ime bazı şeyler kısmetin ötesindedir, çapa gerektirir. Kader de gayrete aşıktır. Biliyorum ki cefasını çektiğimiz bu hayatın sefasını da kavuşarak yaşayacağımız güzel günler çok yakın. Ve ben hep buradayım. Solumu sana, sonumuzu Allah'a emanet ettim sevgilim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Ahmet Şakar, buradan sizin aracılığınızla Şakran 2 nolda yatmakta olan değerli Sardar Koyuncu'ya sonsuz selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Özgürlük gökyüzünde bir bulut, ulaşılması güç lakin imkansız.

Değil. Özgürlük aslında meydanlar dolusu bağıra bilmektir. En güzel özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Seni seven sayan Ahmet Şakar. Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsü benden Serdar Koyuncu'ya gelsin. Ben Ferit Yılmaz, Şakran 2'nin oldu yatmakta olan derli Serdar Koyuncu'ya sonsuz selamlarımı gönderiyorum. En güzel özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Seni seven sayan Ferit Yılmaz. Şakran açık cezaevinde ben karşı yakalı Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım.

İsmini saydım sayamadım, tüm abi dostlarıma selam olsun. Yanmarın yan azadi karşı yakalı Nurullah Yılmaz. Şakran Açık cezaevinden ben karşı yakalı Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Serkan Fırtına, Cengiz Bölükbaşı, Direş Mertcan, Silim, Azat Sürer, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Mevlüt Özdemir, Go Serhat Ekin, Can Diktepe, Serkan Demir, Oktay Düzenge, ismini saydım sayamadım tüm abi dostlarıma selam olsun. Yanmarın yan azadi karşı yakalı Nurullah Yılmaz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Yamanlardan Onur Camgöz, T1'de bulunan Aslan kardeşim Kemal Camgöz ve diğer kurumlarda bulunan Muhammed Ali Bingöl, Murat Terlemez, Diyarbakırlı kardeşim Resulü Kortak, 4.0'da bulunan Baran Boyun, B8'de bulunan Atakan'ıma, B3'te bulunan Mert Kaleli kardeşlerime çok çok selam olsun. Biz kötü gün dostuyuz, iyi günlerde yine uzakta olacağız. Elbet bir gün dostların arasında güneşli özgürlük sofralarda görüşmek umuduyla. İsmini saydım yüreği güzel dostlar Ahmet Kaya'dan, Metris önünde şarkısı Armağan olsun. Ben Yamanlardan Onur Camgöz, 4.0'lu B5 koğuşuna kadar ortaklığı yaptım can kardeşlerim. Yamanlardan Emre Karakuş, Ercan Okçu, Kuruçay'dan İbrahim Lafanlar, Kudret Lafanlar, Can abi kardeşlere elbet bir gün özgürlük sofralarında bir arada olmak dileğiyle. Bir söz bırakmak istiyorum saraydaki Yusuf Erkes dost, önemli olan zindandaki Yusuf'la dost olabilmekte, dik duran dostlara selam olsun. Murat abim, T4'te yatan sevdiğim adam Onur Camgöz, bir tanem nasılsın, iyi olmanı temenni ederim. Seni çok seviyorum, yüreği güzel adam. Bazı insanlar kaderine boyun eğer, bazıları ise demir kapıların ardında bile aslanlar gibi yaşamaya devam eder. O dört duvarlar ne kadar karanlık olursa olsun aydınlatacak kadar hayallerimiz var. Elbet bir gün aslan eşim, o güneş bize de doğacak ömrüm. Onur kardeşim, kız kardeşim ne demiş? Murat abi söyler misin? Onur Camgöz eşini ararsın diye. Evet, Onur Camgöz kardeşim. Kız kardeşim araman gerekiyormuş. Not yazmış. Murat abi, Onur Camgöz eşime söyler misin? Eşini arasın diye. Evet, inşallah duyuyorsundur sevgili kardeşim. Ben John 4'ten Damla Yesmezsiler, gece bir not bırakmak istiyorum. Her şeye, herkese ve ona inat, yarınların elinden tut, umutlarına gülümse. Hayat sana rest çektiyse sen de ona gülümseyerek rest çek. Damla Yesmezsiler. Şakran Kadın Kapalı Dolan, biz John 4 koğuşundan Yeliz Ören ve Selvi Özbek, gece bir not bırakmak istiyoruz. Belki o yoldan geri dönülmez, o yolda başkasıyla da yürülmez. Murat abi, Hazar Yıldız'dan benim sana çok ihtiyacım var, şarkısını çalar mısın bizim için? Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Resul Pervane, burada kader birliği yaptım can dostlarım. Oğuzhan Orhan, Limon Tepeli, Ozi, Sait Deniz Gedizli, Mami, Varlı Mardinli, İbrahim, Barış Ali Yalçın, Ece Sergen, Davutlar, Vahit Dağlı, Alican Kinay, Engin Çağlar, Zekeriya Aydın, Emin Başaran, Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Furkan Karslı, Alişan Kemal Uluç, Mustafa Çağrı Savaş, Şakran 4.0'da yatmakta olan Ergün Pervane ve Serdar Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakındır. Karanlığın bir aydınlığı vardır. Ahmet Kaya'dan zindanlardan taşa taşa. Bu canlara armağan olsun. Ben Menemen A5 koğuştan Oğuzhan Orhan, Namıder Limon Tepeli Ozi, burada kader birliği yaptım can dostlarım ve yoldaşlarım Mami, Varlı, Sait Deniz, Resul, Pervane, İbrahim, Barış ve Ali Yalçın, akabinde Menemen, B1'de bulunan Mehmet Eriş, Fırat Aydın'a selam olsun. Bu değerli canlara Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın, hepimizi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur. Aleykümselam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan kardeşlerim ve dostlarım Okan, Duran, Emircan, Ece Soy, Bayram, Uygunar, Emre, Özdemir, Şenol, Demircioğlu, Ramazan, Kömürcü, Tuncay Kanat, Fatih Öz Yıldızlı, Kadir Çali, Menderesli, Onur, İbrahim Can, Karadoğan, Mert Koç, Mehmet Akar, Teoman, Şehit Batuhan, Özer, Yaşar, Çelik, Ahmet Can, Yelbis, Metin Eskici. Bu isimlere hitaben diyorum ki zalime merhamet, mazluma ihanettir. Murat abi, ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur. Başta Şakran 4.0'da yatan babam Can Batur, 1.0'da yatan abim Hasan Batur, 1.0'da yatan abim Ceyhun Batur, benimle aynı kurumda bulunan İbrahim Meydanoğlu, Tolga Baykuş, Yıldızlı Muro, Umut Bozkurt, Rafet Kale, Sinan'da Barış Kurtuldu, Mehmet Altın, Serhat Demirez, Satocan Özek, ismini sayamadım tüm dostlarıma selam olsun. Ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur, can yakan canının yanacağı günü beklesin, canı yanan da can yakacağı günü beklesin, ben Yunus Batur. Şakran T3A12'de bulunan sevdiğim Balçovalı Fatih Akta, bilmeni isterim ki sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekirse beklerim bir tanem. Sen hayatımda savaşmaya değer en güzel şeysin. Sen başını vurma diye dünyanın bütün sivri köşelerini elimle kapatırım. Sen canını sıkma yeter. Seni çok seviyorum adamım. Arıkan Arıktan yar diyerek şarkısı armağan olsun canımın içine.
Şakran T3 A12.

Eskiden Balçovalı Fatih Akda, zaman silinse kadar yeniden yazılsa benim kalemim ilk seni yazar paşam. Kalbimde yine sana çarpar. Sefası sensen ben bütün cefalara razıyım. Seni çok seviyorum güzel gözlüm, Allah'a emanet ol. Ben Tevire 14'ten Ali Arap Aslan yani Şoreş, Kral abim Engin Afşar, Can kardeşlerim Özcan Arap Aslan, Kuvile Arap Aslan, akabinde Fırat Öztaş Kere, Yasin Akçay, Ağdayı Taşkın, Eleftos, Koko Muharrem, Aras, Ahmet Sabırsız, Tolga Aşır, Aydın, Resul Doğan, Mahmut Tütüncü, İbrahim Taşan, Mert Eko, Kahraman, Fırat Veli, Çenek, Çam Dibili, Sarı, Oğuz'un, O Gün, Özdemir, Vahap Aksoy, İshak, Azar, Daima, Bin Selam Eder, T1, B3, T2, C5, Menemen, C14, Sazcı Bülent olmakla bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar bu değerli armağan olsun. Ben Boz Yakalı Ali Arap Aslan yani Şoreş. Ben T1 14'ten İbrahim Taşıyan benim için derdiler Şoreş Ali Arap Aslan Çam Dibili Sarı Oğuz O Gün Özdemir Fırat Veli Çelek Kan kardeşim Yılmaz Sak Aslan kardeşim Baran Yıldız Uğur Çakır Celal Eken yani Celomen Mahmut Tütüncü Güney Sak Mert Eko Kahraman Emrah Tokça Engin Can Balcı Fırat Coşkun Osman Kara Kalpak Yalçın Kiraz Keko Fırat Öztaş Delen Özcan Arap Aslan Engin Afşar ve Afşar ailesine bin selam ederim. Ben Siverekli İbrahim Taşıyan. Dağı dağı kavuşturan Rabbim bizi de kavuşturur Nidayım. O zamana kadar kokun burnumda tütecek. Yolun sonunda kollarında dinlenmek varsa ben bunca çileye razıyım Nidayı Vural'a. Murat abi selamünaleyküm. Ben TK 16 koğuşundan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Seni sevmek benim verdiğim en güzel karar oldu. Hayat bazen bizi istemediğimiz yolların içine sürüklüyor ama ne yaşanırsa yaşansın. Kalbindeki yerin hiç değişmedi. Her gün seni düşünüyor, sesini duymayı, gözlerine bakmayı hayal ediyorum. Yokluğun canımı yaksa da sevgimden hiçbir şey eksilmiyor. Çünkü gerçek sevgi sadece güzel günlerde değil, en zor zamanlarda da aynı kalabilmektir. Bil ki nerede olursan ol, seni seven, seni özleyen ve kavuşacağımız günü bekleyen bir kalp var. Murat abi ben T2 A16 koşulan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Duvarlar insanları ayırabilir ama kalpleri ayıramaz. Sen aklımdan bir an bile çıkmıyorsun. Her gün seni merak ediyorum. Her gün sana kavuşacağımız günü hayal ediyorum. Yokluğun canımı yakıyor ama sevgin bana güç veriyor. Aklım sende, o güne kadar kalbim sende. Sevgim hep seninle, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar. İyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Aleykümselam Yalçın kardeş. Şakran'da bulunan eşim Tülay Çakmak, sana sesleniyorum. Canım Azat abiyle görüştüm. O kızla da görüşeceğim. Kuru çaylıyla Allah'ın izniyle her şey iyi. Abi 1-0-2 ay daha abi 1-2 ay daha sabretsin. Allah büyük, her şey gün yüzüne çıkacak, seni çok seviyorum. Hiç zaman aklımdan çıkmayacaksın. Ruhumun bir parçası, her gün seninle birlikte. Sen oradayken kopuyor. Bunu bil, seni çok seviyorum. Ben Sarı Yalçın Çakmak. Murat abi iyi akşamlar. Ben Şakran Kadın Kapalı'da bulunan Tülay Çakmak. Bir nolda olan kaynım Mehmet Karatepe. Kaynım Hak'tan Karatepe. Canım kardeşlerim Yaşar Doğanay, Batım Berdan Doğanay. İki nolda bulunan İbrahim Doğanay. Amcam Taner Ceviz Kıran. Ödemiş'te bulunan abim İrfan Karatepe, babam Serkan Öncü, Uşak'ta bulunan amcam Metin Ceviz Kıran, adını unuttum, bize yakın olan tüm mahkumlara selam ediyorum. Rabbim inşallah tez vakitte özgürlük kapılarınızı sizlere açsın. Ben Tülay Çakmak. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çimentepe'nin Mehmet Alp. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Kadın kapalı bir altta yatan kalbimin değerlisi Fatmam Karıcım, kurban oldum. Aldığım nefesim, kalbim en çok sana sarılınca huzur buluyor. Çünkü en güzel yer kollarının arası, sevdiğim kadınım. Mektubunu bugün aldım, kurban oldum, çok mutlu oldum. İçinde senin ellerinin kokusu var ömrüm. Eskobarbim, bu derdime İbrahim Düşten neredeysen çık gel şarkısı armağan olsun. Karım Fatmam'a seni çok çok seviyorum ömrüm. B6 koşuna yatmakta olan Aslı Tunçlar yani göz bebeğim karıcığım, yaşama sebebim, dünyam nasılsın sultanım, inşallah iyisindir, bizi soracak olursam biz çok iyiyiz, evdeyiz, kraliçe kadınım benim, seni çok özledim. Elbet bir gün kısa zamanda Aslı sultanım, ne kadar zor olursa olsun ben senin her yükü kaldırmaya varım. Seni çok seviyorum her şey, sensin benim iyi kim, çocuklarımın güzel annesi, güzel karım. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan, Şakran 4 nolda yatmakta olan reisim Fırat Doğan, Can kardeşim namı der kıyıcı yani Ercan Doğan, Şakran kadın kapalıda yatmakta olan sultanım cennet gözlüm validem Nazlı Doğan, sizi çok özledim. Kimsesiz bıraktınız beni, kurban olduklarım gelin artık, demir parmaklıklar var ama umudum hala özgür. Hasret ağır, sabır daha ağır, bedenim burada, kalbim sevdiklerimde.
Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan. Şakran Üçnoğlu'da yatmakta olan sevdiğim Doğuş Kalyon radyo başına. Kalbim seni çok özledim. Kavuşma günümüze çok az kaldı. Nefesim sıkma kendini. Çıkacaksın Allah'ın izniyle oradan. Canım sensiz geçen her gün kalbime vurulan bir kilit gibi ama unutma hiçbir zindan bu sevgi esir alamaz. Elbet bir gün kavuşacağız. Şakran T4A8 koğuşuna yatmakta olan Ferhat Arslan'a Halit Bilgi Çayazlar Düşmeden Gel. Bu şarkı kalbimdeki yeri hiç değişmeyen Ferhat Arslan'a gelsin. Belki şu an yan yana değiliz ama aklımdan ve kalbimden bir an olsun çıkmıyorsun. Sensiz geçen günlerim sayısını değil sana kavuşacağım günü düşünüyorum. Özlemin bazen bir şarkıda bazen sessiz bir anda gelip yüreğime dokunuyor. Bilmeni isterim ki seni seviyorum, seni özlüyorum ve hep dualarımdasın. Bu şarkının her sözü sana gelsin. Ferhat, kendine iyi bak, seni bekleyen ve seven biri var. Şakran T4A8 koğuşuna yatmakta olan Ferhat Arslan'a Ahmet Kaya'dan şiire gazele. Belki bugün yan yana değiliz ama sevgimiz hala aynı yerde durduğunu biliyorum. Bu yüzden bu şarkı sana sadece bir istek değil aynı zamanda bir selam, bir özlem ve bir umut olarak gelsin. Unutma sevdiğim, seni bekleyen, seni seven, her gece dualarında sana yer veren bir kalp var. Bir gün bu hasret bitecek, o güne kadar bu şarkı aramızdaki mesafeyi biraz olsun azaltsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Aksel Varol. Aleykümselam Aksel kardeşim. Öncelikle aslan dayım Erhan Tan yani ET. Kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım abi kardeşlerim. O ben Yılmaz Eren Kastalmış, Harun Aydemir, Eyüphan Bozkurt, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, Yusuf Yakaş, Burak Polat, İbo Cansayar, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulhaya selam olsun. Gece aslan dayım Erhan Tan yani ET'nin sözüyle noktalamak istiyorum. Asil olan asil yaşar. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan Aksel Varol radyo başına. Bazı yaralar görünmez, bazı özlemler anlatılmaz, bir kalp bir kere sever. Benden sana Tarkan'ın İnci Tanem şarkısı armağan olsun. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan oğlum Aksel Varol radyo başına. Bir annenin yüreğinde evladının yeri bambaşkadır canım oğlu. Yüzün hep gülsün, kalbin hiç daralmasın. Ne yaşarsan yaşa seni seven, senin için dua eden bir annen olduğunu hiç unutma. Özlemle öpüyorum seni, iyi ki varsın. Barış Manço'dan benden öte benden ziyade şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Harun Aydemir. Aleykümselam Harun kardeşim. Öncelikle aslan dayım Erhan Tan yani ET ve kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Aksel Varol, DJ İbosil, Eyüphan Bozkurt, Oben Yılmaz, Eren Kastalmış, Yusuf Yakaş, Ahmet Çelik, Halil Deniz Altıntaş, Burak Polat, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, İbo Cansayar, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulhaya selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. Saraylar ve zindanlar vaat ettiler. Şimdilik zindanlardayız. Saraylarda görüşmek üzere. Şakran T3C5 koğuşunda bulunan sevdiğim Harun Aydemir radyo başına. Ömrüm karanlık günlerin ardından doğacak güneşimiz, kavuşacağımız o güzel yarınlarımız var bizim. Bugün de seni görememiş olmam sevgime asla engel değil. Çünkü sen benim kalbimin en güzel yerindesin. Sesimi duyduğunda bil ki kalbim hep seninle atıyor. Seni çok seviyorum her şeyim. Sana Uygar Doğan Eden hasret şarkısı armağan ediyorum. Şakran T3C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan nasılsın? Umarım sağlığın ve moralin yerindedir. Bizler çok şükür iyiyiz. Herkesin sana çok selam var. Burada günler bir şekilde geçiyor. Bugün babamdan haberlerini aldım. Seni iyi gördüğünü söyledi. Çok mutlu oldum. Ne zaman geleceğimi sormuşsun. Temmuz'un sonunda oraya geleceğim. Yaklaşık 2 ay kalacağım. Seni de bol bol görebileceğim. Hiç merak etme. Seni çok çok özledim. Her gün burnumda tütüyorsun ama biliyorum ki bu günler geçecek. Yine bir telefon uzağımda olacağın günler gelecek. T3C5'ten canım kardeşim Emirhan seni çok seviyorum ablasının bir tanesi canını hiçbir şey için sıkma her şey gelip geçici bu zor günlerde hep birlikte atlatacağız inşallah seni çok daha güzel bekliyor buna inanıyorum sadece biraz sabır bol bol dua et her zaman kalbim ve dualarımdasın bunu unutma ailen her zaman yanında hep öyle olacak sana ve koğuşundaki arkadaşlarına selam olsun gözlerinden öperim Allah'a emanet ol can parçam. Selamünaleyküm Murat abi ben T2C14'ten tahliye olan Müslüm Ayna aleykümselam Müslüm kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan İlhan Başar dostu Resul'den Sercan Yıldız. Sürmeneli Tahsin Buğra Uğurlu İbrahim İmrak İbrahim Bilik Kadir Yılmaz Heval Dalbudak farklı kurumlarda bulunan Fırat Deder Kenan Kaya Yusuf Kaya Emircan Kaya. Ferhat Arslan Mehmet Çekiş bu derlere selam olsun. İlhan Başar der ki sabretmek boyun eğmek değil mücadele etmektir. Seyda Perinçek'ten Derdo tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C14'ten İbrahim Bilik. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan İlhan Başar, dostu Resul'dan Sercan Yıldız, Buğra Uğurlu, Gökhan
Gökhan Karasanoğlu, Sürmeneli Tahsin Kadir Yılmaz ve Özgür Hakan, Çağlayan

Latin Önder bu derlere selam olsun elbet bir gün. Hera'dan selamlar, nasılsın? Bizler iyiyiz. Ben işte, çocuklar evdeler. Yarın için abine yazdım, seni arayacak diye. Para daha gelmedi sanırım. Bana göndermediler. Buse'ye ilettik görüş için. Salı giderim demiş mesajla. Yine bir şey olursa yazarım. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Murat abi, belki koşuna yatan sevdiğim Damla Avcı romantik filmler. Aşk şarkıları, özlem ve daha fazlası, geçmişte anlamlandıramadın ne varsa seninle şimdi çok daha anlamlı, seni seviyorum. Enver Yılmaz'dan Sende Kaldım. Murat abi, ben Damla Avcı, belki koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım dostlarım Zeynep, Burak, Çiçek, Özek, Meltem, Topraklar, Canan, Batur, Tuğçe, Kundakçı, Emel, Madak. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Vefa bilmeyene ayıracak zamanım, kıymet bilmeyene verilecek selamım yok. Murat abi, ben İsmail Gökçe, şakran kapalı B11 koğuşuna yatmakta olan Yağmur, boyun duruk, canım kanım, her şeyim. Bugün o sarılmam bana güç verdi. Sen de güçlü kal. Az kaldı. Kötüyü sakın düşünme. Ne olursa olsun el eleyiz. Yanındayım aşkım, çıkacaksın ve söz verip mutlu olacağız. Allah'a emanet ol aşkım benim. Yağmur Boyunduruk, bana mektup yolla. Sizin eve alacağım ben. Ayrıca kötüye yorma, iyi düşün. Biz inançlıyız. Sen de inan. Çok az kaldı seni. Çok seviyorum güzelim benim. Kurtuluşum, ah be koca adam, Serkan Kaya'nın da dediği gibi, ne olurdu çıkıp gelsen gönül bahçem solmadan. Söyle nasıl yaşarım sen yanımda olmadan, hasretinle yıkılsa yansa bu gönül. Belki ağlar ama bekler bir ömür seni, her şeyden çok seviyorum Gökçe Çiçek Çakarlı. Dayı oğlum Murat Küçükbaş'a selamlarım ile Kurtuluş Çakarlı. Kurtuluşum koca adam, ömrümü adadım can yoldaşım, kıymetli eşim, şu an hiç unutma, şunu hiç unutma. Başını her yastığa koyduğunda seni her şeyden çok seven, seninle gurur duyan ve bir an bile aklından çıkarmayan bir eşin var dışarıda. Sevgim bana güç, hasretim bana sabır veriyor. Bugünlerde geçecek, adaletle ve sağlıkla kavuşacağız, sen orada dik dur. Seni her şeyden çok seven eşin Gökçe Çiçek Çakarlı. Selam Murat Bey, aleyküm selam. Cam parçam Beyzam, olmadı diye düşündüğün her kapının ardında bir hayır, bitti dediğin her sonun ardından bir başlangıçlar vardır. Sabret güzeller güzeli. Gözümün nuru Beyza Özkan, iyi akşamlar anne. Bize kapı duvar olanlara biz bahçe olduk. Meyvelerimiz sadaka olsun. Sana bugün şarkı Müslüm Gürses'ten seni yazdım, armağan olsun aşkım. İyi yayınlar, iyi akşamlar dinleyen herkese, herkesin acısı sevgisi kadar demiş Müslüm Baba. Ben de şakran T2'de yatan hayatımın anlamı, sevgilim, canımın içi, kocam Sezer Sayım'a sesleniyorum. Benim de acım, özlemin, hasretim, sevgim kadar canımın içi. Seni çok seviyorum, hayırlı akşamların olsun. Tekrardan babalar günün kutlu olsun, iyi ki varsın, iyi ki bizimlesin. Müslüm Gürses'ten öpmek istedim, şarkısı bize gelsin, Allah'a emanetsin bir tanem. Selamünaleyküm Murat Bey, aleyküm selam. B17'de olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu. Gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar. Her ne olursa olsun Rabbim ömür verdikçe arkandayım ve hep de olacağım. Benim güneşim de sensin, rüzgarım da sensin, gecem de sensin, gündüzüm de. Benim yüreğimde sensin, nefesimde her anım sana ait. Her anım sensin çünkü sen benim nefes alışım, dünyamsın, her şeyimsin. Kıymetleme Adanalı Ayhan'dan yaralı armağan olsun Sevim Çubukçu. Furkan'ım selamını aldım Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim. Sana da sizlere de selamlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A17'den Fikret Dost, yani Japon. Aleyküm selam Fikret kardeşim. Aynı kurumda bulundum can yoldaşım Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Mehmet İnan, Agit Özkan ve dostlarım diğer Yurttekin, Berkant Bulut, Ferhat Ercan. Bu canlara selam ediyorum Müslüm Baba'dan. Dost kervanı bizim için çalarsan sevinirim. Geceniz güzel olsun. Murat abi, T4A17 Fikret Dost, başta can dostlarım Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan, Umut Türk, kader birliği yaptım arkadaşlarım Mehmet İnan, Agit Yüreği, Onur Süz, Tarık Aktürk, Recep Uslu, Doğan Güçer, Seydi Apo, Bilal Dere, Ozan Yıkık, Berkant Bulut, diğer Yurteli ve tüm dostlara selam. Geceyi Batuhan Çinli'nin sözüyle bitirmek isterim. Zaman herkesin yerini belli eder. Şakran T3B9 koğuşundan Koray Özmen'e aşkım, umarım iyisindir. Ben idare etmeye çalışıyorum. Seni sensiz yaşamak çok zor. Sana sarılıp kokunu içime çekeceğim günleri bekliyorum. Seni her şeyden çok özledim. Günler geçiyor ama sana hasretim asla. Seni her şeyden çok seviyorum. Güzel kalpli sevgilim benim. Allah'ıma emanet ol. İnci mercan ateşlerde yanacağım. Şakran T3B9 koğuşundaki erkek arkadaşım Koray Özmen'e aşkım.
Ben birkaç gündür çok halsizim. Mektubum sana ulaştı sanırım. Seninki de bana gelince cevap göndereceğim. Kartını da almışlar. Pazartesi Bayraklı'dan gidip alacağım. Pazartesi ilk ara

Dileni sonra arayacağın saati söylersin onlara. Öğleden sonra giderim sana, beni ararsın. Bir ihtiyacın olursa haberdar et beni. Seni çok seviyorum sevgilim. Her an aklımda olduğunu da sakın unutma. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl. Ben Hüseyin Can Patir. Aleyküm selam Hüseyin Can kardeşim. Senin aracınınla değerli ve kıymetli abi dostlarıma öncelikle Özkan, Demirbaş, Agosi, Yavuz Selim, Baydar olmak üzere Özgür Karaboğa, Deniz Karaboğa, Cem Candayar, Nihat Carasun, Emirhan Öztürk, Savaş Duman, Fırat Duman, İbrahim Sezgi, Erhan Çoban, Melihcan Ataş hepsine selam eder. Gökhan Donay'dan Bilsen şarkısı değerlilere armağanımızdır. İyi yayınlar diliyorum sana da Murat abi. Sağ ol Hüseyin kardeşim. Selamünaleyküm Murat abim, öncelikle kolay gelsin. Ben Melihcan Ataş. Aleyküm selam Melihcan kardeşim. Senin aracının ile değerli kıymetli olan abi dostlarım Hüseyin Can Patir, Agos Yavuz, Özkan Demirbaş, Cem Cander, Anıl Peker, Alaaddin Gümüş, Mehmet Eren Kurtulan, Ahmet Ar, ayrı ayrı kurumlarda bulunan kardeşim Kerem Çolakçevi, Emir Çelik, Mahsun Aydemir, Muhammed Sayım, Egecan Yılmaz'a ve beni tanıyan herkese selam olsun. İyi yayınlar abim. Sağ ol Hüseyin Can kardeşim. Saat kaç? 21.52. İki şarkı, neyse iki şarkı dinleyelim, ondan sonra kaldığınız yerden devam edelim.

Kaldığımız yerden devam. Murat abi selamünaleyküm. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Aynı kurumda bulunan abim Orhun Türkmen Sonermeç. Tamer Kaşıkçı, Direş, Murat Başaran, Sebahattin Salman, Ferhat Kalender, Okan Öztürk, Şahin Ejder Bingöl'ü, Namıder, Badi Yaşar, Ahmet Ufak, Oğuzhan Ufak, Arif Öztop, Kara Eren Bakır, İsa Erkul, Barış Altınteli, Muderlere bin selam olsun. Demir kapılar, dikenli teller, umudu durduramaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar. Ahmet Kaya'dan Dosta Düşmana Karşı şarkısı armağan olsun. Murat abi selam. T3A Şakran, T3A13'ten tahliye olan Birtan Esen. Aleyküm selam Birtan kardeşim. Aslan abi, Mustafa Turan ve Civan Onurdaş, Barışcan Kartalmış, Aykut Polat, Barış.

Birtan, Esen Aleyküm Selam Birtan kardeşim. Aslan abi, Mustafa Turan ve Civan Onurdaş, Barışcan Kartalmış, Aykut Polat, Barış Ercan, Sercan Birbir, Ali İmran Korkmaz. Ömer Yasin Elmas Saç, Devran'a selam olsun. Lan Aslan, Mert dostum, Baran Alakuştekin, Sebo Alakuştekin, Bulut Över ve son olarak amcam Sebattin, Yalçın Namı Der, Salo Dayı ve ismini saydım bu derle canlara bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B18'den Barış Uzunoğlu, aleykümselam Barış kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan can abim Ercan Küleş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptığım abi kardeşlerim olan Erdi Bilgiç, Cem Acar, Ozan Dahan, Mustafa Evcimen, İsmail Bilgiç, Ufuk Polat, Ömer Kaçmaz, Soroslu, Apo Yeninci, Mehmet Ali Erbil, Musa Akkaya, Ali Rıza Gülsever, İsmet Karasaç, bu ismini saydım canlara selam olsun. Gece Ercan Küleş abimin bir sözünü bırakıyorum: unutmazsan mazi, intikam alır hatıralar. Ben C8'den Dilek Karakaya, bu dört duvar arasında bana yarenlik yapan ekürüm, mine ekitmem, bıdıklarım, çilem demir, eli poskurt, diyorum ki biz o kahve içtik, hatırı da orada bıraktık. O yüzden kaybedeceğimiz hiçbir şey yokmuşçasına ve kazanacak çok şeyimiz varmışçasına yaşıyoruz. Ayrıca Rafet Kale kardeşime de selam olsun. Ferhat Çelenk mektubunu aldım, sana da selam olsun. Fırat Çelenk olabilir mi kardeşler? Çünkü Çelenk bir tek Fırat'ın velinin soyadı. Ferhat yazılmış. Bilmiyorum artık. Bu şekilde yazılmış. İyi akşamlar, Ankara'dan selam olsun. Kızım Elif Bozkurt Murat Bey. Elif, anons eder misiniz? Evet, Elif Bozkurt kardeşim, radyo başına. Elif'im, kızım, kuzum, işten geldim, evdeyim ama 3 gün yalnızım. Herkes kaçamak termal otele gittiler. Ben de akşamları Yasemin'le kalacağım. Sensiz bir yerlere gitmiyorum. Hele gel de kavuşalım. Antalya'daki villaya gideriz. Sabaha kadar sahilde semaver. Ben sana saklıyorum. Akça Kocay, Antalya'yı sensiz bir boşlukta her şey durdu gibi. Bu arada Arzu yine beni kandırdı. Yine beraber olacağız tabii. Süha hocam, Mehmet hoca, hep birlikteyiz. Ben de geçtim eski kankilerin yanına. Hepsinin selamı var. Telde anlatırım. Öptüm kuzum. Allah'a emanet ol. Abi ben ZC Sezen Çalıkuşu, can eşim Batuhan Çalıkuşu, radyo başına. Adını duyunca kalbim avuç içine koymak istiyorum. Hisset seni nasıl sevdiğimi, hisset ki aklını kaçır, çünkü seni severken aklım uçup gidiyor sonsuzluğum. Not, mektubun geldi. Çok ağladım. Selamünaleyküm, aleyküm selam, ben Gökhan Ergül. Bir zamanlar yokluğunu düşünmek bile canımı yakarken şimdi yokluğunda mutluluk buluyorum. Kısacası bir hikaye veririz, etrafa yazarız, sen kazananı sen. Sildim anıları, yaktım geçmişi. Herkese iyi akşamlar, sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, bir zamanlar varlığına ihtiyacım varken olmayacak duaya amin demek bizimkisi. Kaybedeceğimi bildiğim halde bile bile sevmek diye boşuna dememişler. Her insan kendi katilini kendi elleriyle kendisi yaratır. Katilimiz, sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, kolay gelsin Murat abi. Gece bir söz: bu dünyada her insanın kaderi kendi çabasına bağlıdır. Bizim de var hayallerimiz, o zalim hayat bize neyi gösterir bilmem ama yüreği güzel, herkesin gönlünden geçen, hakkında hayırlısı olması dileğiyle, sevgilerle Gökhan Ergül. Sağ ol Gökhan kardeşim. İyi akşamlar Murat Bey, ben Damla Çakmak, Beyon Koğuşu'nda olan canımın içi Beyza Özkan bir tanem. Nasılsın? Perşembe seni gördüm, çok mutlu oldum ama orada bırakıp dönmek nasıl bir duyguymuş, onu çok iyi anladım. Çok zormuş dışarıdakiler için. Yol boyunca seninle sevdiğimiz şarkıları dinledim, resimler çektim, atacağım sana. Seni çok seviyorum, bunu sakın unutma. Bebeğime Tefo, bir dünyasın armağan olsun. Ben Damla Çakmak, Beyon Koğuşu'nda olan canlarım Bilgenur Kavas, Yersu Gökçe Tosun, Selin Aktaş, Burcu Yıldırım, Fatma Çelik, Şima Coşkun ve Aleyna güzel kızlarım. Sizleri görmek beni mutlu etti. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz çok değerlisiniz. Şöyle diyeyim, hepiniz çok değerlisiniz benim için. Birbirinize emanetsiniz. O kapılar bir gün sizlere de açılacak. Dualarım sizinle, bebeklerime sevinecek. Üzülmedim ki, armağan olsun. Sanma ki sırdaştır, an gelir kalbi taştır, en büyük düşman en yakın arkadaştır diyerekten selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T3'te yatmakta olan Medet Doğan, C4 koşuna beraber kader birliği yapmakta oldum. Başta Azat Kaya, kardeşlerim Çimen Tepeli, Arap Furkan, Seytan Siirtli, Fırat Tepecik'in Gülü, Ali Özanıt, Bucalım, Mehmet Aydın, Muharrem Erciyas, Boğaziçi'li Şiko, Deniz Akan, tüm kader mahkumlarına selamlarımı iletiyorum. Bu derdi dostlara Ferhat.

Tutuş Özlem'in dili olsaydı şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C4 koğuşuna yatmakta olan Medet Doğan. Aleyküm selam Medet kardeşim. Menemen'de yatan abim Burak Doğan, can yoldaşım Ercan Doğan. T4'te olan aile büyüklerim Doğan ailesi fertlerine çok çok selam olsun. Herhangi birilerini birileri yapan biriz. Yılan Dağı'na kar yağmış şarkısını aleme ayrımağın ediyorum. Ben Medet Doğan, inşallah özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Medet babana yazdırırsam Murat'a de ki baba yanlış yazıyorsun de. Murat abi de zorlanıyor de. Babana söyle bunu ama. Tamam mı Medet? Selam Murat abi, ben Tepecik'ten Meltem. Aleyküm selam kız kardeşim. T1-15'te olan Doğuş Erdoğan aslan parçam. Kalbim Dodo, biziz. Bizi merak etme, kafana hiçbir şey takma. Sen iyi ol, biz hep iyi oluruz. Annem Güçlü, ben oturuyorum şu an. Seni çok özledik, tek düşüncemiz sensin. Seni her şeyden çok seviyoruz, Allah'ıma emanet ol. Doğuş Erdoğan. Murat abi, ben T1-15'te yatmakta olan Tepecikli Doğuş Erdoğan. Voltamı ve soframı paylaştığım tüm abilerime, kardeşlerime selam ederim. Ben buradayım diye kimse sevinmesin, az bir zaman sonra Allah'ın izniyle dışarıdayım. Şimdilik biraz istirahate çekildim. Dönüşüm mükemmel olacak. Tepecik'ten Doğuş Erdoğan, namıdar Canik. Şakran T3 Taylan Ozan Denli Ozişko. Annem bende hala. Deniz ablayla konuştum. 3 kişiden birinin avukatıymış o. Onun müvekkili tali olmuş, ikinci mahkemeye girdi, çoğu tali olmuş. 14 gün sonra görüşürüz Canikom. Şakran T3 Taylan Ozan Denli, tam 6 ay oldu. Sensiz geçen her gün, seni daha çok özledim. Bu ayrılık sevgimizi eksiltmedi, aksine daha da güçlendirdi. Kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum, seni çok seviyorum. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş ömrüm, iyiyim ben. Hiç sıkıntı yok, aklın kalmasın, sadece tek düşüncem sensin. Hep aklımdasın, senden başka bir şey düşünmüyorum. Çocuk da iyi. Bugün işim bittiğinde anneme geçerim, çocuğu göreceğim. Belki kalırım sevgilim. Bu arada iyi görüşü hallettim, anneni de aradım, söyledim seni çok seviyorum. Kokundan öpüyorum can eşim Savaş'ım. Savaş Aktaş, gülüşün dedir benim bütün umutlarım. Senden başka yoldaş istemem. Sen benim gönlümün rızkı, yüreğimde ezber ettiğim en güzel duamsın. Ben her gün sana kavuşmak için dua ediyorum. Allah'ım bir an önce seni bize kavuştursun. Seni başımdan eksik etmesin. Derdimin dermanı Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abi, ben Halil Aksu. Aleykümselam Halil kardeşim. Şakran T3'te yatmakta olan aslan abim Taylan Ozan Denli. Bir şey kazanmak için her şeyi kaybetmeyi göze almalısın. Biz gençliğimizi göze almışız, dahası var mı? Yol kararında elveda diyen bizden değildir. En kısa zamanda bizimlesin Allah'ın izniyle. Kardeşlerin seninle sonuna kadar. Sonunun ne olduğunun önemi yok. Allah'a emanetsin Taylan Ozan Denli. Murat abim Aydın Bıçakçı radyo başına. Can yoldaşım Aydın Bıçakçı, ben Jerfin, can eşim. Yaşayacağımız hiçbir zorluk birbirimize duyduğumuz sevgiden daha büyük olamaz. Ölüm olmadığı yerde umut her zaman vardır. Sabrın özgürlüğün olsun can yoldaşım. Önce Allah, sonra kendine emanetsin. Aydın Bıçakçı can eşim, yiğit yaralı olur yine de aslan gibi dimdik dururmuş. Sen de o gücü yüreğinde taşıyorsun. Her gecenin bir sabah, her zorluğun bir sonu vardır. Ben sevgime sarılıp seni sabırla bekliyorum Aydın'ım. Kendine iyi bak, o canda benim de canım var. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat, selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? Aleykümselam Berşan kardeşim, çok şükür. Senin aracınla canlarım kanlarım olan başta Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan, can yoldaşım Koray Kahramanlı, Halit Akbaba, Çınar Birlik, Mami Birlik, Devrim Birlik, Yusuf Gürçin, Hasan Güneş, Ömer Elmaslaş, bu derli insanlara bin selam olsun. Ve aynı koğuşta kaldığım abilerim Zeki Okan, Şeyto Serdal Aykut, Ceyhun Hocal, bu derli insanlar. Halit Bilgiç'ten yollarında direndik, şarkısı armağan olsun sizleri seven Berşan Polat. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Murat abi, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Hocal, Zeki Okan başta olmak üzere. Abim Şeyto Serdal Aykurt ve dostlarım Ahmet Acar, Ferhat Çakar, Emrecan Altun, Hasan Bostancı, Özgür Erkan, Mami Yılmaz, Murat Duman, Bergamalı, Batu, Umut Arslan, Fevzican Karadeniz, bu derli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Biz mertliği meydanda öğrendik, darda sınandık, dostu satmadık, düşmana boyun eğmedik. Adamlığımızı ne zaman aldı ne de demir kapıları.
Şakran T3 B9'da kalan sevdiğim Berşan Polat'a selam göndermek istiyorum. Demir kapılar ardında olsa da benim yüreğimde özgürce dolaşan tek adamımsın. Zaman geçer, günler biter, kapılar açılır ama sana olan sevgim ne eksilir ne değişir. Hiray Zarduş, bu kente bir daha gel. Ben A1 koğuşundan Öznur, Kalli canlarım Sinem, Özdamar Şehriban, Fidan Belgin, Durak Buhsenur, Çevik, Rukiye Savaş, Meryem, Demir Döven, hastaydın bizden gece bir söz. Aşktan korkmak, yaşamdan korkmak demektir ve yaşamdan korkanlar şimdiden 3 kez ölmüşlerdir. Tabii bizim için. Fatih Bulut'tan parçası armağan olsun. Böyle bir mesaj gelmiş Buse kardeş. Bir tane mesajınız gelmiş. Bilginiz olsun. Bu arada evet, mesajına geldik hemen kardeşlerimizin. T1 John 8'deki kardeşlerim Soner, sonrasında Beşir Acar kardeşim, sonrasında köylü Mesut Çaylak kardeşlerim. T1 John 8'deki kardeşlerim, sizlere zahmet isimlerinizi zikredeyim kardeşlerime, bir seslenir misiniz? Şimdi Soner kardeşimiz dedi ki, herhalde Soner tabii kardeşim dedi ki, abi mesajlar okunmuyormuş dedi. Bak evet, ne yazmış? Abi hayırlı akşamlar. Abi bak, bunu hep cezaevinden arıyorlar. Kaç gündür bizimkilerin istekleri okunmuyormuş. Hemen hemen bir hafta oldu, belki daha fazla. Bir kere okumuşsun onların isteklerini demiş bu kız kardeşimiz Soner. Sonra kardeşimle irtibata girdik, dedim ki kız kardeş, daha dün akşam okurken köylü Mesut'a dedim selam gönderdim hatta. Kardeşlerim, mesajınız okunuyor. Bilginiz olsun. Ya siz saati denk getiremiyorsunuz ki saatte de okumuyorum, sırayla okuyorum. Ya siz saati kaçırıyorsunuz. Hadi diyeyim ki saati kaçırdınız. Bir kardeşimiz de mi hiç duymuyor C18'deki kardeşlerimiz de. Bilginiz olsun. Seviyorum sizleri. Mesut, Beşir kardeşim, Beşir Acar sonrasında Soner kardeşim. Haberiniz olsun. Mesajlarınız okunuyor. Daha dün akşam okudum mesajlarınızı. Bilginiz olsun. İyi mi kardeşlerim benim? Selamünaleyküm Murat abi. T1 John 8 koğuşundan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Öncelikle koğuşunda olan değerli abim Mesut Çaylak, Cengiz Karadan, Mızrak Şen, Celal İlhan, Ertuğrul Eren, diğer koğuşta olan dostum Mehmet Cengiz, yeğenim Mesut Hepbektaşoğlu ve Menemen'de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci, eniştem Doğan Şit, diğer Hepbektaşoğlu ailesine selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Geceye bir not bırakıyorum. Yeter ki umudun olsun, ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T1 John 8 koğuşundan Gültepe'li köylü Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut. Öncelikle John 8 koğuşunda olan dost ve kardeşlerim Beşir Acar, Arap Oktay, Hasan Sodan, Mehmet Küreken, Enes Köse, Aktan Şahin ve diğer koğuşta olan dostlarım Burhan Ormancı, Mehmet Can Alan, Engin Kaya, Erdi Taş, Mustafa Çakır, Atamer Çelik, bu canlara selam olsun. Gültepe'li Mesut Çaylak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 John 8 koğuştan Kaleli Beşir Acar. Aleykümselam Beşir kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım Mesut Çaylak, Asansör'den Ali Polat, Eren Köse, Uğur Ürüncü, Oktay Aktaş, Mehmet Küreken, Ertuğrul Eren, Ali Ecerel. Aynı kampüste bulunan kardeşlerim Kadir Tör, Doğan Duman, Arif Tarlak, dostlarıma selam ederim. Çalan bütün şarkılar dostlarıma armağan ediyorum. Kaleli Beşir Acar. Bir mesaj daha okuyacağım. Bir şarkı sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağım kardeşlerim. Bu arada hatırlatayım, yarın Allah nasip ederse cumartesi haftanın son programı. Murat'la Gönülden Gönül'de son programı yarın, bu haftanın inşallah. Kayıt mesajlarına 7'de başlayacağım. Takriben 9'u çeyrek geçeye kadar, sonrasında WhatsApp üzerinden gece, yani WhatsApp'ı bitirdikten sonra da 39.69'a geçeceğim. Bilginiz olsun, şimdiden hatırlatmış olayım kardeşlerime. Selamünaleyküm Murat abim, aleykümselam Yasin kardeşim. Şakran T4'te yatan derli dayım Şakir Söylemez radyo başına. Dayıcım seni çok özledik, inşallah en kısa zamanda beraberiz. Kıymetli abilerim Devran abim, Civan abim, Kral abim, Cavit Gürdağ, dostum Asım Cinoğlu ve diğer koğuşlarda yatan eniştem Memir Pehlivanoğlu, Murat Akkaya, Emirhan Kalburcu, Bilal Semiz Akın, Mert Kadın Kapalı'da olan Kader erkek kardeşim Orhan Kalbur'a, ayrıca Serdar Koyuncu ve Özkan Demirbaş abilerime ismini saymadım. Tüm dostlarımıza selam olsun, sizleri seven yeğeniniz ve kardeşiniz Yasin Karabalık. Murat abi ben Yasin Karabalık, Şakran T4'te canımdan çok sevdiğim dayım Şakir Söylemez, aç kapıyı gardiyan şarkısı çalar mısın abi? Dayım ve tüm abi kardeşlere gelsin, Allah'a emanetsin reisim Şakir Söylemez. Hemen bir şarkı sonrası kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmı, sonrasında kaldığımız yerden devam.

0: kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A12 koğuştan Çınar Deniz Kurt. Aleykümselam Çınar kardeşim. Aynı koğuşta beraber kader birliği yapmış olduğum değerli büyüklerin başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijia, Kadir Tör yani Timsah, Ünalak Yıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem Aynan, Mahmut Ece, Tolga Resne yani Maviş, Mustafa Sarıçek, Yılmaz Ayberk, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş,

Arda Oran, Deniz Mahsun ikinci son olmak üzere istisnalar hariç adaletli ve şerefli yatan mahkumlara selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Unutma, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar. Ben Deniz Kurt. Selamünaleyküm Murat Baba. Ben TK A12 Koç'tan Doğan Kurt. Yani Nici aleykümselam Doğan'ım. Estağfurullah kardeşim benim. Can dostları Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsah Tolga Cem, Ayna Fırat Deder, Mahmut Tunç, Fırat Çelik, Ruhat ve Kadir Üstünde, Atakan Özüyanık, Alemin Kralı Engin Avşar, Gencay Üstünde, boksör Mahmut Aygün ve son olarak Murat Bingöl abime de saygılar. Bu sözüm bu derlere gelsin. Hazreti Ali der ki dostuna gül sevildiğini anlasın, düşmanına da gül güçlü olduğunu anlasın. Ben Doğan Kurt Ninja. Güçlü Soydemir'den Hayret Nasıl Yaşıyorum, çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK A12 Koç'tan Yusuf Tutak. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığıyla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli büyüklerin başta olmak üzere Eyüp Yıldırım, Doğan Kurt, Görkem Kepenek, Yusuf Yıldırım, Oğuzhan Avcı, Evindar Deniz, Caner Batur, Sait Faik Ölçen yani Nihat, Can Babaçörs, Bilal Tanhan, Gökhan Babaçörs, Aziz Kahraman, Hakan Eceler, son olmak üzere ismini sayamadım. Değerli büyüklerime de selam olsun. Biz evvel Allah aşkı Seyda uğruna yanmayı da biliriz. Alemi Ekber'de taş olup susmayı da. Ben Yusuf Tutak. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK A12 Koç'tan Çınar Deniz Kurt. Senin aracılığıyla aynı ve farklı kurumlarda yatan değerli büyüme ve kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta canım kardeşim Veysel Yesmezsiler ve ailesi. Berşan Polat, Emrah Gül, Şaban Deren, Gökhan Aydın, Kemal Korkmaz, Fırat Korkmaz, ismini sayamadım derlere de selam olsun. Ben Çınar Deniz Kurt. Murat abi, ben TK A12 Koç'tan Yusuf Tutak. Başta büyüklerim olmak olsun. Ben Çınar Deniz Kurt. Murat abi, ben TK A12 Koç'tan Yusuf Tutak. Başta büyüklerim olmak üzere Doğan Kurt yani Nija Kadir Tör Mahmut Esam olsun. Ben Çınar Deniz Kurt. Murat abi, ben TK A12 Koç'tan Yusuf Tutak. Başta büyüklerim olmak üzere Doğan Kurt yani Nija Kadir Tör Mahmut Esam olsun. Ben Çınar Deniz Kurt. Murat abi, ben TK A12 Koç'tan Yusuf Tutak. Başta büyüklerim olmak üzere Doğan Kurt yani Nija Kadir Tör Mahmut Esam.

Selamlar. Kampüslerde bulunan dostlar geçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar Emircan Çatal. Selamlar. Kampüslerde bulunan dostlar geçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar Emircan Çatal, Hakan Çatal, Azat Yatam, Yatbal Yatmaz Erol, Yatbaz Erdem, Yatbal Erol, Yatbaz Erdem, Nurulla Çatalar, Hakan Nurulla Çatalar, Hakan Nurulla Çatalar, Hakan Donat Alman ve Kadir Emre Sepetçi Ali Baskıcı, Ayhan Baskıcı. İsmini saymış olduğum dostlara selamlarımız bakidir. İmanın tadını almış bu yüreğimiz, ne kral tadı ne sadrazam. Allah'ımız var, başka da kimsemiz yok, zımba beton. Murat abim, biz T4B3 koğuşundan zımba Can Yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı hapishanelerde bulunan dostlara hitaben Yusuf İstanbul, Onur Sara yani Şaşo, Kadir Sara, Gökhan Sara, Zengin Hakan, Müjdat Güçlü, Baber Başkan, Cem Güler, Yıldızlı Muru, Hikmet Ören, Taner Deringöl, Emin Yanık, Furkan Duran, Kara Çocuk, İlker Kayalar, Yiğit Satak. İsmini saymış olduğum dostlara selam ederim. Biz dosta vefayı, yare olan sevdayı da iyi biliriz. Yeter ki dost yürekli, yar vefalı olsun, zımba beton. Değerli abi Murat Bingöl, ben T4B3 koğuştan beton Şevket vazgeçtim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim zımba Azican Yatmaz olmak üzere koğuşumuzda kader birliği yaptım canlar. Sedat Sağlam, Mali Acar, Namı Der, Cizi, Rüstem Erduraklar, Murat Ayata, Yusuf İslam, Boğat Tilki, Tahir, Cemil Can, Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Kopu Oğuzcan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Sezer Oyan'ı, Kuruçaylı, Doğan Binekler, Sıraç, Oral Osman, Portakal, Egemen Daş. İsmini saymış olduğum canlara bin selam ederiz. Geceyi şu sözümüzle bitirmek isteriz. Allah dostlarına yeryüzünde korku ve hüzün yoktur. Ben beton Şevket vazgeçtim. Murat abi, biz T4B3 koğuştan zımba Azcan Yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlara Erkan Karataş, Erhan Karataş, Gökhan Karataş, Uğur Kahraman, Emirhan Öztürk, Çiko Gürkan, Emir Yıldırım, Fehim Arı, Yiğit Özyurt, Fırat Yılmaz, Doğukan Taşer, Doğukan Erdoğan, Batuhan Palan, Muhammed Talha, Necmi Deveci, Mert Ali Üçüncü. İsmini saymış olduğumuz abi kardeşlere selam ederiz. Biz kendi içimizde kopardık kıyameti, bundan sonra ateş olana yaşatırız kıyameti, zımba beton.

Murat abim biz T4 ve 3 koşuna Azcan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Aleyküm selam kardeşlerim. Can kardeşler, ayrı akvaryumlarda yatan dostlara hitaben Amra Sürget, Halil Sürget, Adanalı Ahmet Yıldızhan, Ferit Ersöz, Berkay Alınca, Akif İbrikçi, Mert Sazlı, Mehmet Fatih Özdeşik, Emirhan Özdeşik, Cengiz Özdemir, Umut Oğuz, Mehmet Koyuncu, Berkay, Berkan Saday, Şahan İbru. Bu ismini saymış olduğumuz kıymetlere selamlarımız her daim bakidir. Eyselik çok kapıdan geçerdik ama biz hep dik durmayı tercih ettik. Ay ya da dayı demez, yıkılsın köprüler zımba beton. Murat abi biz T4 B3 koğuşundan aslan kardeşler zımba ve Azcan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Cezaevlerinde bulunan abi kardeş Fatih Karadere, Özgür Baharlı, Japon kardeşler Aşkın Anıl Sak, Yavuzhan Çalıkayış, Gökhan Özkalaycı, Kedi Yusuf, Emin Gümüş, Murat Yeke, Emrullah Aydemir, Bebeksi Gökhan Güler, Japon Berk Baki, Tatüday, İsmet Tari. İsmini saymış olduğumuz ve ismini sayamadığımız tüm dostlara selam ederiz. Geceyi şu sözümüzle bitirmek isteriz. Kalabalıkta yapılan yanlışın tenhada affı olmaz. Sizleri seven aslan kardeşler zımba beton. İyi yayınlar Murat abi. Ben T4 B3 koğuşundan Cemilcan Tuncer, yani CCT. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan zımba Azcan Yatmaz, onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim. Sedat Sağlam, Murat Ayata, Rüstem Erduraklar, can dostum Tilki, Tahir, Mali, Acar, Kopu, Ozcan, Aslan, Tetik, Mert, Kaleli, Baran, Savur, Sıra Çoral, Osman, Portakal, Kuruçaylı, Doğan, Bineker, Faruk Sağlık, Sezer, Oyanık, Kamil Atak, Serdal, Meleş. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece zımba Azcan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Yaşanan başarısızlıklar yaşanacak günlerimiz için birer tecrübedir. Önce şeref, sonra hayat. Değerli Murat abi, ben T4 B3 koğuşundan Tahir Kılıç, namı der Tilki. Başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan zımba Azcan Yatmaz ve onun çok değerlisi canımız olan Beton Şevket vazgeçtim. Murat Ayata, can dostum Cemilcan Tuncer, yani CCT. Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Aslan kardeşim Tetik, Mert Kaleli, Koppu, Oğuzcan Aslan, Faruk Sağlık, Baran Savur, Osman Portakal, Sıraç, Oral Sezer, Oyanık, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Selçuk Bayram, Kemil Kamil Atak ve kardeşim Ramazan Yıldırım. İsmini saymış olduğum can dostlara bin selam ederim. Gece zımba Azcan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Alem oyuncu olmuş, sokaklar sahne, güneşe çıkan gölgeniz belli olsun. Murat abi, ben T4 B3 koğuşundan Kemal Paşalı, Kamil Atak, başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan canım kardeşim zımba Azcan Yatmaz ve onun kadar kıymetli kardeşim Beton Şevket vazgeçtim ve koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Rüstem Erduraklar, Tepecikli, Murat Ayata, Cemilcan Tuncer, yani CCT, Tilki, Tahir, Sedat Sağlam, Serdar Meleş, Yılmaz Türk Kölesi, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Yakup, Faruk Sağlık, Kopu, Oğuzcan Aslan kardeşim, Eren Doğu, Tetik, Mert Kaleli, Egemen Daş, Osman, Portakal, Sıraç, Oral, ismini saymış olduğum kıymetli kardeşlerime selam ederim. Gece canım kardeşim Azcan Yatmaz'ın sözüyle sonlandırmak istiyorum. Bizim için ne düşündüğünüz umrumuzda değil. Yaşantı bizim, dedikodusu sizin. Azcan Yatmaz. Murat abi, ben Tepecikli Rüstem Erduraklar, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum zımba Azcan Yatmaz ve onun kadar kıymetli olan Beton Şevket vazgeçtim. Ne kadar birliği yaptığım canlar Mali Acar, Cemilcan Tuncer, yani CCT, Murat Ayata, Tilki Tahir, Sedat Sağlam, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Faruk Sağlık, Baran Savur, Oğuzhan Aslan, yani Koppo, Tetik, Mert Kaleli, Sezer, Oyanık, Kuruçaylı, Doğan Bineker, kardeşim Osman Sakırga, Üçnoğlu'da bulunan C12 koğuşundaki canım kanım paşa kardeşim Salih Erduraklar ve ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Geceyi Azcan Yatmaz'ın sözüyle sonlandırmak isterim. Gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olan saltanat kuramaz. Tepecikli

Abi ben T4-15 koştan Hüseyin Acar, aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Koğuşumda bulunan dost ve kardeşlerim olan Civan Acar, Velat Yüce, Velat Acar, Çetin Temel, Namı Der, Çeto Başkan, Mert Dağdevren, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Beynur Demir, Şakir Söylemez, Cavit Gürda, Gürkan Mencükek, Mehmet Ali Dalgudak, Selim Eskiciler, Sabri Oyur, Namı Der, Dolap.

0: Dereli Sabri ve açıkta olan Toros'un gözbebi Devran Yüksel'e de çokça selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten Velat Yüce. Aleykümselam Velat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık ve akabinden Mert Dağ Devren Sinan, Yoldaş Koko Muharrem Aras, Vedat Acar, Hüseyin Acar, Yusuf Dağlı, Berkay İtir, Nafiz Cancı, Adem Demir, İbrahim Etem, Meral, Çağrı Arslan ve koğuşumuzun başçavuşu Selim Eskiciler, Beynur Demir, bu saydığım derlere çokça selam ederim. Uygar Doğan'dan koptum bu gece, tüm canlara gelsin. Ben T4 A15'ten Yüce Holding. Ben T4 A15'ten Velat Yüce. Koğuşumuzda bulunan dost ve kardeşlerime hitaben Çetin, Temel, Fehim, Arı, Şakir, Söylemez, Cavit Gürdal, Sabri Oyur, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Asım Cinoğlu, Mehmet Ali Dalbudak, Namı Der, Bob Marley, Görkem Mencukek, Tayfun Yıldırım, Anıl Kütükçü, Onur Öztürk, Kenan Ediş, Aytaş Taş, Tolunay Şenyaylar, Yasin Bukan, bu derlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4 A15'ten Velat Yüce. Ben T4 A15'ten Vedat Yüce. Dostlarım ve abilerim, kardeşlerime hitaben Yunus Akçakoca, Salih Dursun, Diyar Kurtçebe, Birdal Kurtçebe, Cenk Yüce, Botan Değirmenci, Mustafa Yıldırım, Eyüp Yıldırım abilerime, Başak ailesi, Nebat Azak ve Hüseyin Başak abilerime, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Beşir Acar, Zübeyir Oğuz, bu derlere çokça selam ederim. Ben T4 A15'ten Vedat Yüce. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4 A15 koşudan Toroslu Emir Yıldırım. Başta Çiko Gürkan, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Amca, Serkan Akkaş, Azat Başak, Canım Kanım, Abdullah Kemal Aca, Abdullah Yenince, Kemal Aca, Sidar Deniz, Evindar Deniz, Menemen'de yatan Lokman Tan, Fırat Çelenk, Fatih Tu, Mert Kahraman, Eko Kahraman'a çok selam olsun. Az konuştum, çok dinledim. Olur olmaza gülmedim. Nokta kadar insanlara virgül gibi eğilmedim. Ben T4 A15 koğuştan Toroslu Emir Yıldırım. Ben T4 A15'ten Toroslu Emir Yıldırım. Cezaevlerinde yatan kader mahkumlarına selam olsun. Başta kuzenim, dostum, arkadaşım olan Abdullah Yenince selam yolluyorum. Unutma kuzenin, her zaman arkanda aslan kuzenin var. Bunu unutma. Polat Denerli, Aytaç Ulu, Umutcan Akbaba, Baran Şimşek, Şehmus Akbulut, Drej Berat Özyurt, Tütüncü Kadir Kotan Kadir, İsmet Tatü, Azcan Yatmaz, Veysi Yenigün, Erdal Demir, Veli Çenek, Mehmet Demir, Ramazan Çimenda, bu yazdığım derli insanlara saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Biz karanlığı seçtik çünkü aydınlıkta hep sahte insanlar vardı, zayıflar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4 A15 koğuştan Emir Yıldırım. Başta burada tanıdığım kıymetli insanlar, koğuşumuzun abileri ve adaletini sağlayan Civan Acar, Fatih Özışık, benim dostum olan Muhittin Karakaş, Nafiz Cancı, Çetin Temel, Velat Acar, Şakir Söylemez, Yusuf Dağlı, Namı Der, Gattar, Velat Yüce, Berkay İtirköroğlu, Cavit Selim Eskiciler, Dede Gürkan, Mencukek, Muhammed Furkan, Erdoğan Sabri Oyur olmak üzere şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Rabbim herkesi ailesine kavuştursun. Ben T4 A15'ten Emir Yıldırım.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba İyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
0: Evet, kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Şirin kardeşim. T3B10'da bulunan Ahmet adlı, yani Oseycan radyo başına. Yavuz Kalem kardeşime, senin koğuşuna gelmiş, gereken ilgi alakayı göstermeni diliyorum. Ben Şirin Can Polat ve Mustafa Çiçek ve Ferhat Sunal Ümit Ceylan. Ama ses kayıtlarımız var. Onları da Gökhan Karaduman kardeşimiz indi. Bakalım. Evet, burada. Hemen bir kısmını paylaşalım. Şöyle açalım. Şunu da kısalım.
3: Selamun aleyküm. Ben T2 Karşıyaka'da

0: Ankara'dan. Selamünaleyküm Avuç kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Dilerim Rabbinden ailenle bir dahaki doğum gününü geçirirsin kardeşim. Görüşürüz, kendine iyi bak. Dikkat et kendine.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2-12'den Nurullah Çelik.
2: Sağ olun.
1: Abi buradan Gökhan Karaaslan kardeşimin doğum gününü en içten dileklerimi de kutlarım. Eski yaşını şutlar, yeni yaşını kutluyorum kardeşim. Bir dahaki doğum gününü nice mutlu senelerle birlikte, ailenle birlikte dilerim kardeşim benim. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Hakkını helal et. Sen oradasın, ben buradayım. Seni çok seven kardeşi Sayan, seni çok seven kardeşi Nurullah Çelik. Allah'a emanet ol kardeşim.
3: Alo kardeşim Gökhan, nice senelere doğum günün kutlu olsun. Ben Yüce abi, ailenle huzurlu mutlu dilerim kardeşim benim. Nice senelere olsun, kendine iyi bak abim benim. Seni seviyorum, kendine iyi bak, gözlerinden öpüyorum. Maviş kardeşim benim, Allah'a emanet ol.
2: Evet Gökhan kardeşim, şimdilik bu kadar. Herhalde baban da göndermişti. Onu da süreç içerisinde paylaşacağım. Muhittin Çalışkan, abim benim selamını aldım az önce bir kardeşimizden. İnşallah Gökhan kardeşim, senin de kayıtların, bakayım bir daha geri dönmeyeyim, bir saniye. Yok, onu da dinletelim, bir daha geri dönüş olmaz. Şimdi unuturuz, gece mece mahcup olmayalım. Sonuçta emek sarf etmişler. Evet, hemen dinletelim. 5 tane var. 2, 4, 5. Evet.
4: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Birinoğlu A20 koşusundan Barış Duran. Bugün kadar villi yaptım abim. Gökhan Karaslan, yani Maviş'in doğum günü. Doğum günün kutlu olsun abi. Dilerim ki bir dahaki doğum gününü ailenin ve sevdiklerin yanında geçirirsin. Nice özgür senelerine seni çok seven kardeşim Barış Duran.
5: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A20'den Çamdibili Yasin'e çık. Bugün kardeşim Gökhan Karaslan'ın doğum günü. Mavişim, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Allah özgürlüğünü daim etsin inşallah. Nice sağlıklı yaşlara. Seni seven abi Yasin Açık.
6: Selamünaleyküm Murat abi. Bugün değerli abim Gökhan Karaaslan'ın doğum günü. Gökhan abi doğum günün kutlu olsun. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle.
7: Oğlum doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Allah uzun ömürler versin. Bir an önce içeriden çıkıp yanımıza gelmenin dileğiyle.
8: Murat abi, ben T1 A20 koğuşundan Burak Ceylan. Öncelikle sana selam olsun abi.
2: Selam.
8: Bugün kardeşim Gökhan Karaaslan, Damızer Maviş'in doğum günü. Kardeşim Maviş, doğum günü kutlu olsun. Nice yıllara. Umarım yeni yaşın sana özgürlük ve mutluluk getirsin. Seni seven abim Burak Ceylan.
5: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A20'den Çamdibili Yasin'e çık. Bugün kardeşim Gökhan Karaaslan'ın doğum günü. Maviş'im, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Allah özgürlüğünü daim etsin inşallah. Nice sağlıklı yaşlara. Seni seven abi Yasin Açık.
2: Kardeşlerim selamlarınız başım gözüm üstüne. Bölünmesin diye sesimi çıkarmadım. Aleyküm selam. Sağ olun kardeşlerim. Sizlere de sevgiler, selamlar. Hemen şunları silelim. Evet. Şöyle bakalım bir. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Vakit kaybetmeyelim. Çok mesajlarınız var. Mesajım T3B9 koşuna atan nişanlı Fevzican Karadeniz'e. Nasılsın sevgilim? Bizi izlediğiniz şükür. Bugünü de atlattık sayılır. Avukat bugün ya da yarın yanına gelecek. Kağıtları yanına almayı unutma. Pazar günü aramayı unutma sevgilim. Seni çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Allah'a emanet ol. Selamlar.

Aleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu B9'dan Fevzican Karadeniz. Aleyküm selam Fevzican kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Zeki Okan ve Ankaralı Ceyhun Hocal abilerim olmak üzere kıymetli kader ortaklarım Berşan Polat, Şeytan Serdal, Bergamalı Batu, Umut Aslan, Mami, Yılmaz Tugay, Şenyüz Koray, Özmen, Ahmet Acar, bu derlere selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun, onu aydınlatacak kadar hayallerimiz vardır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2'den Samet Kırklişçioğlu, yani Cio. Aleyküm selam Samet kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptığım abilerim Nurettin Ersara, Tanju Koca, Eşref Beke, Cenk Kurşun, Tolga Sömen, Kuruş Ali Eyüpan, Dinçer Dostlarım, Bozyakalı İbrahim Çelebi, Oğuz Yıkar, Görkem Sarı, Mustafa Ula, Tanser Süngü, Söz. Kah çıkarız gökyüzüne, seyrederiz alemi, kah ineriz yeryüzüne, seyreder alem. Bizi tüm Çukur Mahalle Bozyaka çocuklarına selam olsun. Bu derlere Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısı armağan olsun. Bu cafe tipinde kalan canım babam Kanivar Çelik, seni çok seviyoruz, sen benim için çok değerlisin. Kendine çok iyi bak, her zaman kalbimizdesin, bugünlerde geçecek kızın Arya. Selamünaleyküm Murat abi, ben bu cafe tipinden Kanivar Çelik. Aleykümselam Kanivar kardeşim. Tüm hapishanelerdeki dost abi kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı herkese armağan olsun, selametle. Murat abi gecen güzel olsun. Mugo ben B9 koğuşundan Kadife Kale'den. Kürtülya sağ ol Hülya kardeşim hepimizin. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Yaprak rüzgarla, insan sabırla sınanır. Velhasıl bazıları yaşıyla büyür, bazıları yaşadıklarıyla. En karanlık geceyi bile aydınlatan bir güneş vardır. T1'de bulunan oğlum Cesur Bayan ve yeğenim Suat Atsu'ya çok selam olsun. Mayın tarlası armağan olsun. Murat oğlum gecen güzel olsun. B9 koğuşuna bulunan Kadife Kale'den Kürt Hülya Aso, yani Kürt Hülya'm can parçam. Ben nefes aldığım sürece dağ gibi arkandayım kızım. Her zaman olduğu gibi seni çok seviyoruz, kurban oldum. Sen sadece kendine iyi bak orada. Aklın hiçbir zaman bizde kalmasın. Bizim tek sıkıntımız sensizlik, o da bugün olmasa da elbet bir gün aslan kızım. T1'de olan torunlarım Cesur Bayhan ve Suat Atsu'ya da çok selam olsun. Allah'a emanetsiniz anne. Sağ olasın anacığım. Hepimizin gecesi hayır olsun. Şakran T3A1 Yavuz Kır Çiçek radyo başına. Canımın içi bir tanecik kocam. Bugün bütün gün evdeydik. Bol bol dinlendik. Bugün de aradın, gördüm yüzünü, çok şükür. Dün akşam erinle konuştuğunda verdiğin tatil sözünü sayıkladı bütün gün. Üçümüz de seni çok özledik. Geleceğin günü iple çekiyoruz. Oğlumuzun kokusu aynı sana benziyor. Mis gibi. İki hafta sonra kucağında olacak inşallah. Şakran T3A1 Yavuz Kırçiçek kocam, öyle bir adamsın ki yüreğin servetim, kokun cennetim, bakışın huzurum, kısacası her şeyimsin. Hiçbir zaman pişman olmadım. Yine olsa yine aşık olurdum sana. Bir senin gözlerin var ya, ötesi yok bende. Bu koca şehir bile sen varsın diye seviyorum. Sana en büyük yeminim vazgeçmemek ve bugün bir şarkı armağan ediyorum. Çok farklı bir dünyasın benim gözümde. Şakran T2 Kampüs C1 koğuşuna atan her şeyim, eşim Bengin Orhan. Günler geçiyor işte, bir şekilde uğraşıyoruz ama günün sonunda içimde hep aynı eksiklik var. Senin sesini duymayı, yanında oturmayı, hiçbir şey yapmadan aynı ortamda bulunmayı bile özledim. İnsan sevdiği kişinin değerini yanında yokken daha da iyi anlıyor. Bazen seni ne kadar özledim anlatacak kelime bulamıyorum. Sadece bil ki aklımda, kalbimde hep seninle. Murat Şenpınar Engel şarkısı can içime armağan olsun. Şakran T2 C1'de yatmakta olan kıymetli abim Bengin Orhan. Abicim nasılsın, umarım iyisindir. Dün akşam hastanede işim uzadı, size geçtim. Ararsın diye bekledim ama aramadın, bir türlü denk gelemedik. Bu önümüzdeki hafta inşallah göreyim seni, canımın içi. Seni çok seviyorum, iyi ki benim abimsin. Kendine çok iyi bak kardeşim Şevin. Ben B11 koşulan Betül Duran, T1'de olan can kardeşim İbrahim Can Erdoğan. Hayat bize kimin dost, kimin sadece kalabalık olduğunu gösterdi. Zor günlerde yanında olmayanları değil, dimdik kalmayı hatırla. Çünkü en güzel intikam kin tutmak değil, yeniden ayağa kalkıp herkese rağmen güçlü olmaktır. B11 koşulan Betül Duran kardeşim, insanlar bazen en çok zor zamanlarında kendini tanır. Sen güçlü olmayı hep bildin. Başını eğme, geçmişe takılıp kalma. Çünkü yarınlar vazgeçmeyenlerindir. Seni özlüyoruz, seni bekliyoruz. Bu arada Nurhayat doğum yapmış, bebeğin resmini de gördüm. Maşallah çok güzeldi, bahtı güzel olsun. Ben Üçnoğlu B9'dan Şeytan Serdal Aykurt selam olsun Murat abi sana. Aleyküm selam Serdal kardeşim, sizlere de. Pınar Cuhalı radyo başına.
Sarım nasılsın? Bugün mektubunu aldım, sana attım. Mektuplar bir sorundan dolayı geri geldi. Pazartesi hepsini yollayacağım. Kasi ile konuşmuşsun, selamını aldım. Dışarıdaki meseleyi de duydum, çok üzüldüm. Sen benim canımsın, Kardelen de canım kardeşim. Bir şekilde halledeceğiz. Saat 11'de Kardelen'le konuşacağım. Telefon meselesi de açılması gerek. Bizler için Kasi de söylemiş zaten sana. Sen kafana takma bir şey. Şeytan burada olsa bile şükür. Her şeyin üstesinden gelebiliriz. Halledeceğiz. Seni seven şey. Selamünaleyküm abi Murat Bingöl, her daim dualarımdasın. Ben Teki B15'ten Malatyalı Serkan Yılmaz. Aleykümselam Serkan'ım, sağ olasın. Burada aynı kaderi paylaştım dostlarım. Yunus Ülger, Yunus Emre, Küçük Coşkun, Tayfun Geyik, Cüneyt Bulut, farklı akvaryumlarda olan benim için değerli Kadircan Aksoy, Muhteşem Mustafa, Şahin Engin, Aslan Kesel, Oğulcan Akgün. Yok, Oğulcan Akta, pardon. Oğulcan Akta. Mesut Yeğin, Burhan Ayan, Batuhan Karanfil, Yunus Turan, farklı kurumlarda bulunan Fırat Çelik, Ferdi Bingöl, Gündoğan Doğan ile Buca F tipinde yatmakta olan abim Necati Arabacı'ya bin selam olsun. Biz özgürlüğümüz için canımızı veririz, sevdiklerimiz için özgürlüğümüzü, yazılanı yaşamaya devam. Malatyalı Serkan Yılmaz. Murat abimiz, ben Torbalı'dan Serkan Yılmaz'ın kardeşi İsmail Yılmaz. Aleykümselam İsmail kardeşim. T-Kibi 15'te yatmakta olan reisimiz Serkan Yılmaz başta olmak üzere sofrasını paylaştı ve bizi tanıyan istisnalar hariç tüm dostlara selam ederiz. Abimiz Koca Çınar'ımız, biz senin yoluna ölürüz. Abimizin sözü gece notumuz, o halde yeminimiz olsun. Yazılanı yaşamaya devam. T-Kibi B15 koğuşuna ve Malatyalı Serkan Yılmaz, Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Afyon Bolvadin açıkta yatan Mustafa Demirkan'dan Şakran'da yatan kadın Kapalı'da olan Nurcan Demirkıran'a kucak dolusu selamlarımı yolluyorum. Canım kızım, seni çok seviyorum. Aleyküm selam, sağ olasın Mustafa kardeş. Selamünaleyküm Murat abim, Şakran açıkta yatmakta olan Yavuz Bal'a selam eder ve en kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle eşim, hayat arkadaşım, sırdaşım. Bizi merak etme iyiyiz, babamın da sana selamları var. Müslüm Gürses'ten Sevdalandım şarkısı sana gelsin. Canım benim. Hayırlı akşamların olsun Gizem Bal. İyi yayınlar abim. Hayırlı akşamlar. Aleyküm selam kız kardeş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şarkan açıkta yatmakta olan kral adam Yavuz Bal'a sesleniyorum. Canım babam, hayırlı akşamlar diliyorum. En kısa zamanda yanımızda olmanı temenni ediyorum. Seni seven sayan oğlun Mustafa Bal. Aleyküm selam Mustafa kardeş. İyi yayınlar abicam, ben B11'den Buse Işık, sağ ol kız kardeşim. Buradaki canlarım Hürmüz Buhan, Fatma Demirkıran, Ezo Küleş, İlayda Canlı ve Müge Baran ile gece bir söz bırakmak istiyoruz. Hiç kimseyi kaybetmedik biz. Biz daha fazla üzülmeyelim diye Allah bazı insanları hayatımızdan aldı. Hepsi bu. Abicam, ben B11'den Buse Işık gecenin en uç noktasına bir söz bırakmak istiyorum. Merhabadan ilerisi olmaması gereken insanlar için çabaladım ya, ona üzülüyorum. Abicam, ben B11'den Buse Işık. Buradaki canlarım Hürmüz Buhan, Fatma Demirkıran, Ezo Küleş, İlayda Canlı ve Müge Baran ile gece bir söz bırakmak istiyoruz. Hiç kimseyi kaybetmedik. Biz daha fazla üzülmeyelim diye Allah bazı insanları hayatımızdan aldı. Hepsi bu. Abicam, ben B11'den Buse Işık. Gecenin en uç noktasına bir söz bırakmak istiyorum. Merhabadan ilerisi olmaması gereken insanlar için çabaladım ya, ona üzülüyorum. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar, ben Can Polat Dikici. Aleykümselam Can Polat. T1A6'da olan Uğur Bingöl'e sesleniyorum. Ben bugün 9'da hastaneye gideceğim. Seni de hastanede bekliyorum Murat abi. Hakkını helal et. Bu arada dakikam olmadığından dolayı seni arayamıyorum. Seviyorum seni dayıcım. Sağ ol Polat Can. Can Polat, ben de seni seviyorum. T3'te yatan can parçam Mert Yıldırım, aşkım umarım iyisindir. Bugün senden haber alamadım, aklım hep sende. Biz evdeyiz, bir sıkıntı yok annemle. Azat bendeydi, onlar gittiler, öğretmen geldi, hayat derste şimdi. Bizde bir sıkıntı yok, baban aradı bugün, ilaç falan dedi, açılmış dedi. Ben de dedim dakika yok, haberim yok, Mert bana bir şey söylemedi. Tamam dedi, kendine dikkat et, Allah'ıma emanet ol, seni çok seviyorum ömrüm. Selamünaleyküm Murat abim, Şakran Kadın Kapalı B13 koğuşuna olan canım karım Melahat Geldeci Güzel, herkes iyi. Meluş'um sen iyi ol, senden başka bir şey istemem. Çocuklarının da çok selamı var, iyiler. Annemin çok selamı var, İncimi, seni çok özlerim, sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın, Gizem'e çok selam söyle Murat abim, kolay gelsin. Aleyküm selam, sağ ol kardeşim benim.
Murat abim şakran kadın kapalı. B13 koşun olan canım karım Melat geldiği güzel Meluş'um. Paranı yatırdım, haberin olsun. Dakikan varsa ara bizi. Kendine iyi bak. Şakran kapalı olan Kadir Şal, Hakan Şal'a selam olsun. Şakran açıkta olan Batuhan Şener'e. Batuhan Semer'e. Böyle yazılı. Batuhan Semer'e de selam olsun. Ben Gökhan. Selam Murat abi. Ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Aleyküm selam kız

Kardeşim Meryem Enceoğlu'nda annesinin en yakışıklı oğlusu olan Doktor Zeki Kaya gözler asla yalan söylemez. Gözlerimle sana her baktığımda yeniden aşık oluyorum. Sen hangi derdin dermanısın söyle, o derde ben de düşeyim. Cehennem şahidim olsun ki cennet kadar aşığım gözlerine, sevdim. Murat abi eşim Uygar Doğanay'dan derdime derman armağan olsun. Murat abi bence C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Derli eşim Doktor Zeki Kaya iyi geceler ve günaydın diyemesem de uyuduğumda en son düşündüm, uyandığımda ise ilk aklıma gelen sensin. Bunu gece de biliyor, sabah da biliyor, Allah da biliyor. Özlemek mi? Nefesinden bile öpesim var. Yüreğime yakışanım, sevdiğime benden Serkan Nişancı, seni seviyorum, armağan olsun. Bence 8'den Kürt kızı Arzu Kaya, bu sözlerim sana Doktor Zeki Kaya. Sevgilim, bugün mutlu uyanmamın verdiği huzurla seni sevmeye kaldığım yerden devam ettim. Seni düşünmek gülümsetiyor beni. Beni sevindiriyor. Adının geçtiği her cümle, dün de seni canım gibi sevdim, bugün de seni canım gibi seviyorum. Eğer Rabbim izin verirse yarın seni yine canımdan öte seveceğim. Derdi eşim Doktor Zeki Kaya. Ben T1 Jonya'dan Muhammed Sayın. Saf tutkun Buse Işık'a sesleniyorum radyo başına. Lütfen gelir misin? Önceliğim özür dilemek, fevri davranmamın sebebi de yanlış anlamamdı. Özrümü kabul eder misin? Aklından geçenleri hissettiğimi düşünüyorum. Bu gülüş var ise sebebi sensin. Seni çok seviyorum. Ben T1 Jonya'dan Muhammed Sayın. Tüm ışığım Buse Işık'a sesleniyorum. Sevgilim, derdi mektubunu aldım. Seninle aynı havayı solumak her şeye değer. Tekrar tekrar mektubunu okuyup gülmeme, seni daha iyi anlamama ve duruşunu, hayranlığımı bilmeni isterim. Not çok ortak noktamız var, var, var. Ben T1 Jonya'dan Muhammed Sayın. Sevgilim Buse Işık'a sesleniyorum. Bir insanın bu kadar güzel olması insana acı ve hüzün verir. Seni daima seveceğim. Not kalitemi herkes bilir. Ben bir tek sevdiğim kadına diz çökerim. Bence bir yanlış anlaşılma var sanki Buse kız kardeşim. Az önce okudum mesajda. Şimdi Muhammed'in okudum. Bence bir yanlış anlaşılma var kardeşim benim. Evet, bir yanlış anlaşma var sanki burada. Selamünaleyküm Murat abi, ben Beyde Koşlan Mehtap İrem Aydın, aleykümselam kız kardeşim. Kader birliği yaptım, aynı odayı paylaştım. Bacılarım Gülden Koyuncu, Cevriye Nesivar, Nazar Adabay, birlikte geceye bir söz bırakıyoruz. Duvarlar yüksek, umutlar sonsuzdur. Her gecenin bir sabahı olduğu gibi. Bizim için düşsen de kalkmayı bil, kaybetsen de umut etmeyi bil. Bu şarkı Hecer'den. Oy gülüm tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Murat abim ben Irmak, B7 koğuşunda olan annem Mehtap İrem Aydın radyo başına. Annem dün dinlemişsindir radyoyu, hepimiz yanındayız, bu zamanlar bitecek, sen gördüm en güçlü kadın, en güzel annesin, defne bizde kalıyor, balkon yarın yapılıyor, her şey tamamlandı, şarkı Serkan Kaya, aşk ne demek bilen var mı, armağan olsun, annem seni çok seviyorum. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl, ben Zehiro Çağdaş Ateş, aleykümselam Zehiro. Derli abim inşallah iyisindir. Çok şükür Zeyro. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Ayrıca benim için canımı vereceğim can abim Cihan Ateş, derli can babam Mehmet Ateş. Her ikinizin derlerinden öper, sizi en kısa zamanda görmeye geleceğim. Allah'ın izniyle bu cezaları yatmayacaksınız. Ayrıca benim için derli olan can kardeşim Doğanay Devrim, Murat Devrim, Umut Devrim. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Sizi seven Zehiro Çağdaş Ateş, Gökhan Doğanay'dan keke eyvah parmağın olsun. Murat abi ben Gizem Akın, B6 kadın kapalı dolan, yanımda yatan teyzem Salih hep Bektaşoğlu, Meda hep Bektaşoğlu, bir nolda olan abim Mertcan Akın, dayılarım Tahsin hep Bektaşoğlu, Baki hep Bektaşoğlu, Çağdaş hep Bektaşoğlu, yeğenlerim Bahtiyar Yalçınkaya, Mesut hep Bektaşoğlu, geceye bir söz, savaşanların değil sabredenlerindir, güzel günler elbet bir gün aslanlarım, geceniz güzel olsun, öpüyorum sizi, Allah'a emanet olun. Murat abi iyi yayınlar, ben Tahsin hep Bektaşoğlu, sağ ol Tahsin kardeşim. Eşim Aleyna hep Bektaşoğlu. Aleyna canım karım, gönderdiğin notu okutamadım, uzun diye dakikam yoktu. Pazartesi okutacağım, annene de söyle ablama gelsin, pazartesi günü konuşalım 3'te, saat 3'te. Seni çok seviyorum güzel karım. Ben Batuhan Çalıkuşu, iki nolda yatmakta olan, kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abim Emrah Yardımcı. Emrah abi haber gönderdim sana, cevabını bekliyorum. Ayrıca T1 C16'da yatmakta olan Emrah abimin derdisi Sezgin Yardımcı'ya da bin selam olsun. Bu derdi canlara özgürlük mahkumları şarkısı armağan olsun. Senin de gecen güzel olsun can abim Murat Bingöl. Sağ ol Batuhan'ım, hepimizin kardeşim benim.
Ben T116'dan Batuhan Çalıkuşu, prensesim Sezen Çalıkuşu. Sezen'in mektubunu aldım. Bugün bir tarafım üzülürken bir tarafım sevindi, seni çok seviyorum prensesim. Murat abi Sezen'ime Ali Kınık'tan, ben seni severken çocuk gibiyim, çalarsan sevinirim abi. Not: Sezen'im, hayat seni nereye sürüklerse sürüklesin, suçlu olan kalbimse, nereye gidersen git benimsin prensesim. T2C6 koğuşundan Sedat Göçmez, başka kurumda yatmakta olan Çetin Çırpı, Ümit Şahin, Çetin Ayçiçek, zindanlar soğuk zincirler, yaş belki biraz üşürüz ama özgür günlerde görüşürüz elbet bir gün. T2C6 koğuşundan Sedat Göçmez, Murtakeri çocuklarına selamlar olsun. Biz geceyi seviyoruz ya, kimse kendini yıldız sanmasın. Çetin Çırpı, Çetin Ayçiçek, Ümit Şahin, sizi seven Murtakeri Sedat, elbet bir gün özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Bence 8'den Mine Ekitmen, Menemen'de yatmakta olan Rafet Kale radyo başına. Hasret senin en güzel sınavındır. Kavuşmayı beklerken geçirilen her an özlem kalpte daha da büyür. Yüreğinin hissettiğini yüreğim de hissediyorum. Varlığın umut serpiştiriyor yarınlarıma ve ben seni çok seviyorum. Ben C8'den Ulviye Uçar, dostlarım Mine Kitmen, Rafet Kale, kardeşim Dilek Karakaya, kardeşim Eri Bozkurt, Çilem Demir, hepinizi çok seviyorum. Birbirinize sahip çıkın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kadın Kapalı'dan Pınar Cuhalı. Aleykümselam kız kardeşim. Öncelikle Kaymakçı'da olan canım kanım yakışıklı kardeşim Ferit Cuhalı, T3B9'da olan kıymetlim Serdal Aykurt Namıder, Şeytom Özdenensiniz, sizleri çok seviyorum. Yanımda olan dostlarım Derya Koç, Selen Delikanlı, Demet Doğan, Esra Yeksek, Buket Gönül ve başka koğuşlarda olan kardeşlerim Yaren, Duygulu, Dilo Biter, sizleri seviyorum. Yıldız Silbe'den Kardelen şarkısı bizlere gelsin. Sizleri seven Sarı Pınar Cuhalı, geceye bir söz. Hiçbir şeyden vazgeçmeyin çünkü vazgeçenler daima kaybedenlerdir. Ben Üçnolu B9'dan Şeyhdo Serdal Aykurt, selam sana Murat abime. Aleyküm selam Serdal'ım. Öncelikle koğuşumuzun adaletini, huzurunu sağlayan Ankaralı Ceyhun Öcal, Zeki Okan başta olmak üzere. Balıkçı Özgür, Ahmetli Berşan Polat, Umut Arslan İkinoğlu'da, Muhittin Çalışkan, Cüce Yavuz Çelik, Çağlar Çakır, Menemen'den Özgür. Menemen Özgür Çocuk, Özgür Çınar, Ömer Demirkol, Kaymakçı'da olan Ferit Cuhalı. Bu derli insanlara Şeyto'dan selam olsun ve Kadın Kapalı'da olan sanırım Sarım Pınar Cuhalı, özlenen ve sevilensin. Murat abim, Bilal Son Ses'ten Sarım için bir şarkı çalarsan sevinirim. Sen de Allah'a emanet ol abim, sağ olasın Serdal, sen de kardeşim benim. Ben T4A11 koşulan Emre Dursun yani Mino. Benim için derdi canlar başta kral abim Mahmut Tunç. Yeşilovalı Şenol Başkut, akabinde Burhanettin Kansız Sarı Oğuz Soluk yani Cino abim Muhammed Talha Kılıç. Cengo abim, Emirhan Pekince abim, Recep Ömer Sönmez abilerim, dostlarım Can Polat, Tarla Belen, Hasan Can, Çevik Efe, Zeyrek, Şevket Küçüksoy, Ali Akıncı, Mert Yürek, bu canlara selam olsun. Son olarak gece Şenol Başkut abimle bir söz bırakmak istiyorum. Biz bu hayatta üç şeyi sevmeyiz: yalan, dolan, seviyormuş gibi yapanlar, yapmayın Mino. Mahmut Tunç, Batmanlı Engin Durmaz, Mafya Sedat, Arap Veli Yılmaz, Emrah Doğan, Ramazan Çıtırgı, Emre Gürkan, Emirhan Özeşik, Şeyh Mustayan, Ferhat Ercan, Veysel Yesmezler, Salih Dursun, Mişko, Serhat Sayan, Serhat Yıldız, Melih Evren, Can abim Şenol Başkut'la geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Bizim mevziden attığımız her mermi düşmanıdır. Eğer dosta değilse bizde yanlış olmaz. Dost yanlış mevkidedir. Sevgilerle Mino. Ben Yusuf İvak, selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Yusuf kardeşim. Başak İvak radyo başına. Ömrüm, hayatım, göz bebeğim, kainatın en güzel annesi, senden gelen çok kıymetli mektubunu aldım. Sen benim bu dünyada ve ahirette son dileğimsin. Yusuf'un sana kurban olsun. Ele başımız bu zindandan çıksın, sen beni o zaman gör gözümün nuru. Ben Yusuf İvak, Murat abi senden ricam, bugünün şerefine canımdan çok sevdiğim göz bebeğim Başak İvakçı Müslüm Gürses'ten Çay Karam çalar mısın abi? Canım karıma ve koğuşuna bulunan senin değerini bilen tüm abla kardeşlerime de selam olsun. Murat abi sen de seviliyorsun, sağ ol Yusuf kardeşim, sizler de öyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Sarı Oğuz Soluk, aleyküm selam. T114'teki o gün selamınızı aldım. Niye gülüyorum? Mesajlar okunmuyor diyor kardeşim. T114'ten kardeşleri. O gün kardeşim. Sonrasında Sarı Oğuz kardeşim. Ne olur kulağınız radyoda olsun. O gün selamını aldım. Aleyküm selam. Ben de seni, sizleri seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Sarı Oğuz Toluk. Aleyküm selam Oğuz kardeşim.
Senin vasıtanıyla mesajıma şöyle başlamak istiyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi sizin ve tüm mahkumların üzerine olmasını temenni ederim. Abim Şenol Başkurt, Yasin Açık, dostlarım Salih Yılmış, Resul Yıldız, Atakan Özü Uyanık, Burhanettin Kansız, Bitlisi Hüseyin Sezgin, Murat Canpak, Mevlanalı, Dedo, Mino, AK, 47, Emrah, Gürbüz, Nurullah, Türkmen, canlarım Fırat Çelenk, Ogün Özdemir, kardeşim Baran Yıldız, hepsine bin selam ederim. Çamdibili Sarı Oğuz. Ben T114'ten Çamdibili Sarı Oğuz, benim için derdiler dostum Salih Yılmış, Atakan Özü Uyanık, Bitlisli Hüseyin Sezgin, Fatih Boran, Şoreş, Ali Arap Aslan, İbrahim Taşan, Celal Eken, Mert Eko Kahraman, Resul Yıldız, canlarım Mahmut Tütüncü yani Bebeto, Çaki Başkan, Ramazan Gültekin, Çamdibili kardeşim Nurullah Türkmen, abilerim Yasin Açık ve Şenol Başkut'a bin selam eder. Geceye bir söz bırakmak isterim. Parayla sadakat alanın sadakati para kadar olur. Çamdibili Sarı Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? Ben Çamdibili Sarı Oğuz. Aleykümselam, çok şükür Oğuz. Sesimizi duyduğun kadar iyiyiz şükür. 3 nolda yatan Salih Yılmış ve 2 nolda yatan Hüseyin Sezgin yani Bitlisli, bu canlar radyo başına. Dostlarım nasılsınız? Sizleri çok özledim. Allah'a emanetimsiniz. Saliko duydum, babam paket olmuş. Geçmiş olsun. Seni seven dostun ve Hüseyin'im duydum. Buradaymışsın. Ben de uzun yıllar sonra Şaklan'a geldim. Senelerdir senden haber alamıyorum. Seni seven dostun Oğuz Toluk, Atakan Özü Uyan'a da bin selam olsun. Ben T1A14'ten Ogün Özdemir. Kadın kapalı B1'de olan aslan eşim Deniz Giz Özdemir radyo başına. Sen benim en güzel manzaramsın. Baktığım her yerde sen varsın. Dünüm, bugünüm, her günüm sen. Seni çok seviyorum. İnşallah az kaldı. Bu hasret bitecek. Devrim Çelik, zulüm kokar kendimiz, aslan eşime armağan olsun. Ayrıca dostum Oğuz Toluk, Fırat Çelenk, kardeşim Baran Yıldız ve Mert Eko kahramana da bin selam ederim. Ben T114'ten Baran Yıldız. Nasılsın Murat abi? Çok şükür Baran kardeşim. Hep beraber iyi olalım. Benim için değerli abi dostlarım, başta Serok Önen, Ogün Özdemir, Oğuz Soluk, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mert Eko Kahraman, Mahmut Tütüncü, Ali Arap Aslan, İbrahim Taşan, Fırat Coşkun, Yılmaz Güneysak, bu derlere bin selam ediyorum. Sana da hayırlı geceler dilerim. Sağ ol Baran kardeşim, sizlere de. T1A14 Bebeko Mahmut Tütüncü sevgilim. Sen benden hep bir şekilde haber alırsın. Nefesimin sebebi, kalbimin merkezi. Çocukları alıp imzamı atıp Bozcaka'ya annemlere yemeğe geldik. Sevdiğim benim. Babam da gece gelecek, iki gün bende kalacak kızımıza. Kızımıza amin Allah'ım demeyi seninle öğrettiğim için bin şükür Bebekom. Karısının aslanı. T1A14 Bebekom Mahmut Tütüncü selam bir tanem. Gündüz aramışsın, yetişemedim. Gitmeden son kez sesini duyamadım. Kalbim seninle bebeğim. Rabbim sabrını yormasın, dayanma gücü versin. Her gecenin sonu sabaha bakar. O güneş bize de doğacak seni. Çok seviyorum Tuğba Tütüncü. Ne çabuk saat 11 oldu be kardeşim. Saat kaç? 11'i 10 geçiyor. Evet. Hemen koğuş mesajlarımızı da, sabit mesajlarımızın da bir kısmını okuyayım. Bir kez daha hatırlatayım. Yarın Allah nasip ederse 7'de kayıt mesajlarıyla açılış yapacağız. Kardeşlerim bilginiz olsun, haberiniz olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T4A2 doğanlar, koğuşuna yatmakta olan Salih Dursun namı der. Fafi aleykümselam Salih kardeşim. Benimle aynı kaderi paylaşan başta dostum Kirvem, yoldaşım Big Boss Barış Doğan, akabinde dostlarım, abilerim. Güner Uyan, Adilcan Hep Bildik, Emre Buhan, Ercan Doğan namı der. Kıyıcı Başka Kurum, koğuşlarda yatmakta olan dostlarım, abilerim. Can amcam oğlu, Yiğit Cenk Yüce, Efe Uz, Serhat Sayan, can dostum Emre Bakaş namı der. Ciğer, Tamer Demirtaş, Apoyel, Kadir Tör, Rezan, Yavuz, Cemal ve Fırat Korkmaz, Göktuğ, Öztürk, İbrahim Acar, Aslan kardeşim, Yusuf'um. Geceye güzel bir söz. Biz alem denilen bu çarşının sarrafıyız. İstisnalar hariç şerefiyle yatan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Bayrakta, sancakta, BD. Selamünaleyküm Murat abi, ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Aleykümselam Ethem kardeşim. Şakran bir nolu cığım bir koşunda bulunan Murat Altuntaş ve kader arkadaşlar. Ahmet Kaya Arka Mahalle şarkısı armağan olsun. Özgürlük kıymeti en zor anlaşılan hazinedir ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir. Murat abi, ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Şakran bir nolu cığım bir koşunda bulunan Murat Altuntaş ve kader arkadaşlar. Ahmet Kaya Arka Mahalle şarkısı armağan olsun. Özgürlük kıymeti en zor anlaşılan hazinedir ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbay, Şakran 1 nolu kurumunda bulunan T1 John 1 koğuşuna yatan aslan abi Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır.
Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş Şakran Birnoğlu kurumunda bulunan T1, John 1, Koç Nathan Aslan abim Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır Özcan Deniz'den Aslan gibi şarkısı armağan olsun. Ben Menemen C4 Koç'tan Cüneyt Çetin, başta abilerim Azat Başak, Hüseyin Başak, Tayfun ve Tamer Demirdaş, Deniz Kahya, Azat Özışık olmak üzere. Dostlarım Hikmet Şahin, Agit Fırat Çerger, Özcan Boral, İsmail Bolu, Melih Kampala, Ömer Koçu, Adem Bekten, Deniz Altın, Eşref Duman, Cihat Aksakallı, Ramazan Obuz, Hasan Yüksek, Ceyhun Tunç, Azat Atalay ve Ahmet Buzkan. Ben Menemen C4 Koç'tan Cüneyt Çetin, Latif Can ve Ercan Doğan, Azat Erol, Muhammed Can Çelik, Birtan Esen, Hazar Soydoğan, Kadir Honca ve Çetin Honca. İsmini sahip sayamadığım tüm dostlara selam olsun. Cüneyt Çetin der ki dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Seyfi Doğanay'dan kimsesizler ülkesi benden sizlere armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi, ben Üçnolu A8 Koşna yatmakta olan Atamer Çelik, aleyküm selam Ato kardeşim. Burada beraber kader birliği yaptığım candanım Ercüment Yıldız, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Fehmi Kurtuluş, Mami Özgür, Batıkan Elmas, Ahmet Balcı, Hakan Aktaş, Abdullah Şahin, Arda Yalçınkaya, Yiğit Songur, tüm dostlarımıza bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Bugün yaşarsın, yarın ölebilirsin, onur yaşamdan özgürdür. Bucalı Atamer Çelik. Selamun aleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu A8 koğuşunda yatmakta olan Mami Özgür, aleyküm selam Mami kardeşim. Burada kader birliği yaptım, başta Atamer Çelik, Hakan Aktaş, Arda Ataş, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Ercüment Yıldız A12 koğuşuna, dostum Veysel Yesmesler C15 koğuşuna, canım ciğerim Mahmut Tunç B15 koğuşuna, Serhat Sayan ve Ferhat Daş'a selam olsun. Murat abi ben Üçnoğlu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çelik, diğer kurum ve koğuşlarda yatan dostlarım Görkem Kalemkuş, Tolga'da, Furkan Kızıl'da, Daykolu, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Ahmet Canalan, Batuhan Özgür ve Mert Gürkan'a bin selam olsun. Bucalı Atamer Çelik. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tolga Yalur, aleyküm selam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de kader birliği yaptım dostlarım, başta Abdullah Talha Karayel, gazeteci İbrahim Atmaca, Salih Yılmış, Murat Kaya, T4'te yatmakta olan Aslan kardeşim, Derli Paşam, Muhammed Yalur ve Barış Doğan, Hacı Candan dayıma selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum, kurt kışı geçirir ama 7 ayazı asla unutmaz. Gökhan Doğanay'dan Karlı Dağlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Abdullah Talha Karayel, aleykümselam Abdullah kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Tolga Yalur ve kader birliği yaptığı dostlarım Salih Yılmış, İstanbul'u Murat Kaya, Muhammed Yalur, Meydancılar Kralı Aykut Putiş, Menemen'de yatmakta olan değerli kıymetli Polat Güleş, Hişman Alabay, Erdinç Dinler, Kenan Beyaztaş abilerime selam eder. Özgür günlerde görüşmek üzere. Geceye bir söz, sen doğru ol, eğri belasını bulur. Yener Çevik'ten elbet hesaplaşırız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl, T3C17 yatmakta olan ben Salih Yılmış, aleykümselam Salih kardeşim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım değerli canlar, başta Tolga Yalur olmak üzere Abdullah Talha Karayel, İstanbul'u Murat Kaya, Muhammed Yalur, Ömer Özen, Berkan Zengin, dostum Ali Sarı Şakran, bir nolda olan değerli dayım Taşkın Eleftoz'a selam olsun. İki nolda olan Mert Yılmış ve Seymen Yılmış, Allah var gam yok, Azar Baba'dan Gurbet Mahpushanesi armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Azat Delikanlı, aleykümselam Azat kardeşim. P4 A8 koğuşuna Aslan abim, canım kanım Ferhat Arslan olmak üzere Orhan Yağcı, Tatü Dayı, İki Gözümün Çiçekleri, Sait Sayım Atalay, Burak Tan Yıldız, Doğukan Erdoğan, Bedri Mehmet Doğan, Eren Köse, Murat Vatansever, Ahmet Güler, Yusuf İslam, Feyyaz Pesket, İbrahim Akbaş, Enes Turacı, Hızlı Kadir ve tüm Cengiz Han Buca çocuklarına selam olsun. Plan değişir, hedef asla. Murat abi ben P4 A8 koşulan Azat Delikanlı, aynı kampüste ve ayrı kurumda ve başka kurumlar içinde bulunan abi kardeşlere selam olsun. Başta Dalaman Açık'ta bulunan amcam Ganik Delikanlı ve Osman Elçi, Onur Çelik, Deniz Tuşar, Vedat Turgay, Kaya Akgün, Tayfun Keleş, Erdinç Ballıkaya, Seyitan Bozbey, Gökhan Bozbey, Ahmet Uygunar, Muhammed Sağlık, ismini sayamadım tüm dostlara da selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C12 Karşıyakalılar koşulan Muhittin Çalışkan, yani Muti, aleykümselam Muhittin kardeşim. Değerli dostlarım Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Mehmet Çallı, Gökhan Soğukuyu, Yavuz Çelik, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayırtır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, yeğenim Gökhan Karaslan çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Son olarak değerli dostum Şevto'ya armağan olsun. Sizleri seven Muti ve Çakır, var olanı yaşadık, varsa ötesi onu da yaşarız, saygılar.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2-C12 Karşıyakalılar Koğuşundan Çağlar Çakır. Aleykümselam Çağlar kardeşim. Değerli dostlarım, Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan yani Muti, Mehmet Çallı namı der, Mege, Gökhan Soğukuyu, Yavuz Çelik yani Cüce, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayıktır yani Fıçı, İsmail Demirkoş, Gökhan Karaslan, Şeytan Serdal, son olarak Kadın Kapalı'da bulunan değerlimiz Pınar Cuhalı yani Sarı. Çalan tüm şarkılar bu değerlere armağan olsun. Her şey geçmişte kalıyor ama hiçbir şey geçmiyor Çakır ve Muti'den. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Mendo Saraç yani Edo Saraç. Öncelikle buradan sevgilim olan Neşe Gürbüz'e seslenmek istiyorum. Neşe kaynağım, iyi ki seni tanımışım. Sen benim iyi kimsin gülüm. Bize ayar olan çok ama tutturabilen yok. Ben Edo Saraç, Neşe kaynağım. Bir bin derdime bir derman olsan yine değişmem seni. Sen bende farklı bir mevzusun. Öyle de kalacaksın, seviliyorsun. Murat abi, gecen güzel olsun. Ben T116'dan Osman Temel. Aleykümselam, sağ ol Osman kardeşim hepimizin. Aynı ortamı paylaştım aslan kardeşlerim. Sergen Temel ve Şehmus Bayraktar başta olmak üzere kıymetli abim Gündoğan Doğan. Dostlarım Enes Efe, Batuhan Çalıkuşu Hızlı kardeşlerim. Poyraz Sayıcı, Samet Akşit, Azat Çakmak, Yiğit Bozbey, Baran Aykut, A13'te yatan Kubilay Bozbey, Emir Özdemir, Eski Çamlıklı Fatih Boran, Samet Özdemir ismini yazdığım derlere bin selam eder. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır armağan olsun Osman Temel. Murat abi, ben T116'dan Osman Temel. Değerli abim İbrahim Erişen, Ferhat Turgay, Çekdar Bakır, Muhammed Aydın Tweet'i, can dostum Harun Tarduş, Ahmet Can Alan, yakışıklı dayımız Taşkın Eleftoz, Muhammed Sayın derlere bin selam ederim. Ahmet Kaya'dan Doruklara sevdalandım. Armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T116'dan Enes Efe. Aleykümselam Enes kardeşim. Kader birliği yapmış olduğum aslan dostlarım. Sergen Temel, Şehmus Bayraktar başta olmak üzere kıymetli abimiz Gündoğan Doğan, dostum Osman Temel, Azat Çakmak, Batuhan Çalıkuşu, ayrıca A10'da yatmakta olan Can abim Levent, Çalhan Kadir, Has Ateş, dostlarım Ahmetcan Özdemir, Ozan Bilen, Ozan Yılmaz, Onur Özdemir'e selam olsun. Ayrıca dostum Sergen Temel'e, Ozan Hamit'ten Roş Çuhava şarkısı armağan ediyorum. Ben Enes Efe. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca'dan Tufan Bayram. Aleykümselam Tufan kardeşim. Şakran cezaevinde yatmakta olan Ömer Teyfur abime kardeşim, Agit Altun, Sinan Soysal, Maze Baba'ya canlarım Ağrılı İbrahim Bayram, Ağrılı Hakan Bayram, canım kardeşim Bilal Ayık, Hakan Demirtaş, Yusuf Duran namı der, Use Dayı, Hakan Dursun ve Doğukan Aşkan'a ismini buraya sığdıramadım. Tüm mahkumlarımıza Allah'tan sabır diliyorum. Onur yaşamdan üstündür. Tufo 04. Murat abi selamünaleyküm. Ben T1B14'ten tahliye olan Sedat. Aleykümselam Sedat kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan amcamız Yalçın Öztanık ve kardeşlerimiz Samet Tural, Kadir Erdemir, Şımarık Sarı, Fuat Afindi, Sait Çelik, Şahin Kaya, Bulut Ağdaş, Sadullah Başak, koğuşumuzun Hamdullah Yaz Çetin ve unutamadığımız hızlı meydancı kardeşlerimiz Eşiko, Rafet Erce, hepsine selam olsun. Rabbim hepinize özgürlük nasip etsin inşallah. Selamünaleyküm Murat abim, ben Basmale'den Şehmus Siyakoç. Aleykümselam Şehmus kardeşim. Öncelikle aslan yerim Fuat Afindi, aslanım az kaldı paşam. Koğuş arkadaşlarına selam ediyorum. Bu arada bana 20 ay boyunca kardeşlik yapan Şeref İnegöl, senin de gözlerinden öpüyorum aslanım. Rabbime emanet olun, hayırlı geceler. İbrahim Yurteli'den T2C7 yatan aslan amcam İbrahim Yurteli, Reis Kadir Yurteli, Bekes'e selam olsun. Ferhat Tuşkanmasınlar şarkısı armağan olsun. Bülent Yaz'dan Aydın Nazilli'de yatan aslan dayım Diyar Yurteli, Kadir Yurteli'ye selam olsun. Mert Demirtaş'tan Cuma Yurteli'den T2C7 yatmakta olan Reis İbrahim Yurteli, dostum Kadir Yurteli ve Bekes'e selam olsun. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı armağan olsun. Ben T2C4'ten Alihan Ertuğrul, buradan Ramazan Çıtırgı, Arap Veli Yılmaz, Murat Zengin, Ahmet Motor, Mücahit Aksakal, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Erhan Tuncer, Batuhan Öztaş, Batuhan Pehlivan, Berk Korkut, Ziya Demir Yürek, bu derdi dostlara selam olsun. Huzi'den güzel bir şarkı, ismini yazdım hasretle bekleyen dostlara armağan olsun. Ben T2C4'ten Alihan Ertuğrul, burada kampüste olan Mahmut Tunç, Adem Çal, Deniz Karaboğa, Şahin Engin, Uğur Bingöl, Koray Harman, Erdoğan Dikmenoğulları, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Sinan Gündüz, Mino Emre Dursun, Cenk Güce, Efe Uz, Zıppır Emre, Özgür Güney, Dido, Recep Kaplan selam olsun. Sizleri seven Arap Veli ve Ramazan Çıtırgı, Eyüphan Kader Gemisi şarkısı armağan olsun.
T2C5 Özcan Avşar Öz abilerim, reisimiz Engin Avşar, Ali Arap Aslan Avşar, Süleyman Bulut Avşar, kıymetler Doğan Kurt, Kadir Tör, İbo Taşan, Mahmut Tütüncü, Celal Eken, Celomen, Tamer Demirdaş, Aktan İl Aslan, Seçkin Der, Serkan Yavuz, Emirhan Temel, Mert Toprak, Emrah Kocaman, Kadın Kapalı'da yengem Deniz Yeşildağ selam olsun. Küçük şehrin büyük dedikodusu Engin Avşar. T2C5 Emirhan Temel, reisimiz Engin Avşar, Özcan Ali Arap Aslan Avşar, Vahap Aksoy, Süleyman Avşar, Reşüldoğan Avşar, Gaffu Ahmet, Remzi Tekdemir, Kubilay Çağlar, Haciko Nurullah Tar, reisin kıymetlileri Emrah Kocaman, Aydın'ın abisi Ereş, Erhan Turgut, Ömer Hekimoğlu, Serkan Yavuz'a selam olsun. Engin Avşar abim der ki, bizimle derdi olanın ömrü biter, derdi bitmez elbet bir gün. Ben Azat Avşar, canım babam Engin Avşar, değerli büyüklerim Gaffu Ahmet Bacı, Vahap Aksoy, Gökhan Sara, ailemizin gururu Doğan Kurt, Fatih Özyaşık, Muhammed Yılmaz, Celomen, Zeki Kamuran Kaya, Serkan Yavuz, Özgür Ökten, Mert Eko, Kahraman Erhan, Turgut'a selam olsun. Aslan babam Engin Avşar, senin gölgen yeter reis, ellerinden öperim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13 koğuşundan Emir Özdemir, aleykümselam Emir kardeşim. Aynı kurumda bulundum C4 koğuşundan, canımdan kanımdan olan derli abim Samet Özdemir, Enis Özdemir, akabinde 4 nolda olan İbrahim Özdemir, Aslan amcaoğlum Cengo Özdemir. Aynı koğuşta bulunduğum dostlarım Kubilay Bozbey, Osman Temel, Ferit Saçlı, eski Çamlıklı Fatih Boran, Müslümcan Kuzguncu, Kedi Yusuf, farklı kurumlarda bulunan Tolga Bingöl, Nurullah Yılmaz, Melih Çiftçi, bu derdi dostlarıma selam ederim. Bu derdi canlar için Ferhat Tunç'tan Özgürlük, Mahkumlar şarkısı armağan ediyorum, sizleri seven sayan Emir Özdemir. Selamünaleyküm Murat abi, ben ikinoğlu A12 koğuşundan Kadir Tör, yani Timsah, aleykümselam Kadir kardeşim. Aynı koğuşta ve ayrı kurumda bulunan abi kardeşlerim olan başta Doğan Kurt, yani Nijya, Hüseyin Belge, yani Çatte, Çınar Deniz Kurt, Ünal Ak Yıldız, Mahmut Ece, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Yılmaz Ayberk, son olmak üzere. Aynı kurumda bulundum Engin Avşar, Vahap Aksoy, Mübarek Toktaz, Yusuf Uyar olmak üzere ismini sayamadım derlere selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör, namı der Timsah. Murat abi, ben ikinoğlu A12 koğuşundan Kadir Tör, yani Timsah. Aynı koğuşta beraber kader birliği yaptım. Canların başta olmak üzere Doğan Kurt, yani Nijya, Hüseyin Belge, yani Çatte, Ünal Akyıldız, Çınar Deniz Kurt, Cevdet Barışan, yani Yakışıklı, Mahmut Ece, Tolga Cem Ayna, Yılmaz Ayberk, Yusuf Tutak, Tolga Resne, yani Maviş, Serdar Durmuş, Enes Gülten olmak üzere bu abi kardeşlere selam olsun. Bize bu diyardan gideceksin dediler. Devenin başını kestik diyarında. Diyarın daha tam ortasında sizleri seven sayan Kadir Tör, yani Timsah. Murat abi, ben ikinoğlu A12 koğuşundan Kadir Tör, yani Timsah, senin aracılığıyla aynı ve farklı kurumlarda bulunan derli abi kardeşlerim başta olmak üzere abim Beşir Acar, Vahap Aksoy, Engin Avşar, Kadir Tosun, Fırat ve Cemal Korkmaz, Baran Değirmenci, Fafi Salih Dursun, Yusuf Oyur, Mübarek Toktaz, Yıldırım Bozdağ, son olmak üzere ismini sayamadım derlere selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör, yani Timsah. Kardeşlerim, bir mesaj daha okuyayım, bir çay molası vereyim. Takriben böyle bir 20 dakika şarkı da dahilinde, ama sonrasında WhatsApp mesajları toparlayayım. Sonra WhatsApp'ımızı kapatak, SMS'ten kaldığım yerden devam edelim. Olur mu kardeşlerim? Bir kez daha hatırlatayım, yarın Allah izin verirse her cumartesi olduğu gibi kayıt mesajlarını olan kardeşlerim, kayıt mesajlarınızı yarın takip edin 7'den itibaren. Selamünaleyküm Murat abi, biz C14'ten Dersimli, Hülya Bayraklı, aleykümselam kız kardeşim. Can dostlarımız Güler Demirkıran, Gamze Çakar Bayraklı'ndan Ezel Özalp, Rabia Taşkesen, Sıla Söğüt ve derlisi Gözde İbinli, Kübra Tepe, Nehir Otoker, Damla Öztütüncü, Esen Çalışkan. Dersimli Hülya Bayraklı olarak gece bir söz bırakmak istiyorum. Birini seversen eline silah vermiş olursun. Mertse korur, namertse vurur. Murat abim, sana da selam olsun güzel insan. Bizim için azar birbirinden. Ben yine sana vurgunum, çalar mısın can abim? Sağ olasın Hülya kardeşim. Biz John 4 koğuşundan Ankaralı Hatice Buse Yılmaz ve Dersimli Hülya Bayraklı, can dostlarım Esen Çalışkan, Gamze Çakar, Arife Gürce Gün, baş belası Ezel Özak. Ya söylemeyeyim diyorum. Şimdi baş belası ne ya? O benim kardeşim. Ben onu okudum, böyle içim gidiyor. Ezo. Ezo benim kardeşimdir. Çok sevdiğim. İki tane bacım var. Yani ablam var benden büyük. Ezo da benim üçüncü bacımdır. Benim gönlümde kıymetlidir o kız kardeşim.
baş belası diyorsunuz ya. Öyle biri değil. Güler Demirkıran, Rabia Taşkesen, Nehir Otoker, Neşe Gürbüz, Damla Üstütüncü, Sıla Söğüt, Derdesi Gözde İvinli. Başka koğuşlarda bulunan dostlarımız Yediz Karakuş, Gönül Yalın, Meral Alınca'da selam olsun. Hatice Buse Yılmaz olarak geceye bir söz bırakmak istiyorum. Gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar onu sana getirsin dedi. Söylesene sevgili. Yarınlar seni bana getirecek mi? Murat abi, bizim için Azer Yıldız'dan Benim Sana Her Şeyden Çok ihtiyacım Var şarkısını çalar mısın? Sana da selam olsun Can abim. Aleykümselam kardeşlerim. Selamünaleyküm abi.

114'ten Gamze Çakar ve Rabia Taşkesen. Aleyküm selam kız kardeşlerim. Dostlarım Hatice Buse Yılmaz, Dersimli Hülya, Bayraklı Güler, Demirkan Bayraklılı, Ezel Özalp, İstanbullu Arife Gülce Gün, Gamze Acar, Neşe Gürbüz Esen, Çalışkan Pelin, Dursun, Senem Çetinkaya, Naz Kız, Nehir Otoker, Poyraz'ın Sılası, ayrıyeten Ekinoğlu'da bulunan Rabia Taşkesen'in derlisi Özgür Çakar Gece bir söz bırakmak istiyorum. Biz kimseye çiçekli yollar vaat etmedik. Onlar bu yolun dikenli olduğunu bilerek geldiler. İstek şarkı Şagapo Kajmer'den Ateşten Gömlek çalar mısın Murat abim? Seviliyon Allah'a emanet ol siz de kardeşlerim. Bence 14 koğuştan Tepecikli Güler Demirkıran. Can dostlarım Hatice Buse Yılmaz, Hülya Bayraklı Esen, Çalışkan Gamze Çakar, Arife Gülce Gün, Ezel Özalp, Damla Üstütüncü, Pelin Dursun, Nazarım Neşe Gürbüz, Gamze Acar, Hasret Sepeci, Ayşegül Ergün, Sıla Söğüt, Derdesi Gözde İbinli, Rabia Taşkesen, Nehir Otoker, başka koğuşlarda bulunan derdi yeğenim Aycan, Baş Şirem, Duman, Burcu Sazcı, Yeliz Karakuş, Meral Alıncı'ya selam olsun. Gece bir söz. Hiç kimse karanlık olmadan yıldızları göremez. Derli abim Cengiz Özdemir'e de selam olsun. Murat abi bu canlar için sevinçekten çıkmaz. Sokak çalarsan sevinirim. Bir şarkı bir şarkıdan sonra kayıt mesajları sonrasında kaldığımız yerden devam. Şöyle bakalım kaç dakika kaldı kayıt mesajları. 5, 10, 15, 25 dakika. Neyse ikiye bölelim. Tam bir şarkı sonrası 15 dakikalık kayıt mesajları sonrasında kaldığımız yerden devam.

Pitbull, Mithat Uğur Savcı, Hüseyin Taşdelen, Mehmet Salman, Mevlüt Canbuldu, Fevzi Yıldırak, Yiğitçan Karada, Polat Yalçın, Otu Zübeyir, Bilal Çetin, Ensari, Altun Işık, Serhat Aziz, Hikmet Çavbaş, Murat Akgün, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Ağa Taşkın Eleptoz'un sözüyle bitirmek isterim. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana. Biz T1-B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleptoz ve Keko Fırat Öztaşdelen, başta Şahçıyan Kurt, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Mevlüt Birlik, Remzi ve Cengiz Kıran, Fırat Gizgin, Engin Durmaz, Serdar Koyuncu, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya, Kurtuluş Şakarlı, Furkan Çubukçu, Güney ve Yılmaz Sak, Palet İlker Gönen, Ufuk Soylu, Turan Avşar, Tansel Ülgü, Roşat Demir, Polat Güneş, Mustafa Aydın, Mert Eko Kahraman, Nurullah Öncü, Savaş Kaygısız, Veysel ve Çağdaş Yesmesler, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Sayman ihanetler unutulur, gün gelir yapılan ihanetlerin bedeli sorulur. Ağdayı Taşkın Eleptoz ve Keko Fırat Öztaşdelen. Biz T1-B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleptoz ve Keko Fırat Öztaşdelen, Küçük A Arman Eleptoz olmak üzere Umut Eleptoz, yeğenim Muhammed Koçit, Ahmet'in Arslanı, Harun Tarduş, Devran Yüksel, Remzi Akgün, Ayhan Eres, Haydar Can Karayit, Ferhat Turgay, Osman ve Sergen Temel, Muhammed Yılmaz, Azat Özışık, Cengiz San Öner, Özgür Güney, Reber Hacıoğlu, Şeyh Mustafa Bayram, Özdemir, Dünya Markası, Refox, Gapfu Ahmet Bağcı, Birkan Polat, Onur Önder, Salih Yılmış, bugün çalan tüm Kürtçe şarkılar bu canlara armağan olsun. Küçük A Arman ve Umut Eleftoz ve Ahmet'in Arslanı Harun Tarduş'a kucak dolusu sevgilerimizle.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B3 Koğuş'tan Tetik Mert Kaleli. Aleyküm selam kardeşlerim. Mesajlar içerisinde selamını aldım kardeşlerim. Hepinizin selamları başım gözüm üstüne. Aleyküm selam. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşimizin Bazı Can Yatmaz ve onun kadar değerli Beton Şevket vazgeçtim. Koğuşumuzda aynı sofrayı paylaştım dostlarıma. Murat Ayata, Sedat Sağlam, Faruk Sağlık, Sezer Oyanak, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Sıraç Oral, Baran Savur, Namıder, Gatto, Oğuzcan Aslan, Namıder Kopo, Cemilcan Tuncer yani CCT, Onur Camgöz, Mert Can Dikenova, Yusuf İstanbul, Fikret Dost, Aslan abim Yıldızlı, Muro, Narlı Dereli, Egemen Daş, canım abim Tilki Taylı. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Aslan ile çakal aynı masaya oturmaz, herkes dengeyle otursun. Murat abi ben T4B3 koğuşundan Baran Savur, koğuşumuzun aslanlar aslanı Zımba Azcan Yatmaz abim ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim ve koğuşunda dost abi kardeşlere hitaben Murat Hayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Faruk Sağlık, Aslan abim, Tilki Tayr, Mali Acar, Cemilcan Tuncer yani CCT, Sezer Oyanak, Aslan Mahalle Çocuğum, Tetik Mert Kaleli, İkinoğlu C1'de bulunan iki gözlerim, Sedat Salman ve Samet Kır, Muzocan Aktaş, 3.0'da bulunan değerli abim İbrahim Acar, Utku Yapıcı, Manaman'da bulunan Baran Altın'da. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Ben düştüğümde kalkmayı değil kimseye güvenmemeyi seçtim. Murat abi ben T4B3 koğuşundan Faruk Sağlık. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan dostum Azcan Yatmaz ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim. Nazarında koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Murat Ayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Mert Kaleli, Namıder, Tetik, Koppo, Oğuzcan Aslan, Cemilcan Tuncer, Namıder, CCT, Tilki, Tahir Kılıç yani Robi, Baran Savur, Osman Portakal, Mehmet Sıraç Oral, Sezer Oyanık, Doğan Bineker, Selçuk Bayram, Narlı Dereli, Egemen Daş. İsmini saydım bu canlara bin selam ederim. Bazen korkuyorum ölümden. Günahlarımı Rabbim affeder mi? Bazen korkar ölüm benden. İyi bilirdi onu beklediğimi. Canseverden emaneten yaşarım şarkısı armağan olsun. Murat abi T4B3 koğuşundan Narlı Dereli Egemen Daş. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan başta Zımba Azican ve onun derlisi Beton Şevket vazgeçtim olmak üzere. Nazarında koğuşumuzdaki abi dost kardeşlere hitaben Murat Ayata, Faruk Sağlık, Sedat Sağlam, Tepecikli Rüstem Erduraklar, Cemilcan Tuncer, Namıder, CCT, Tilki, Tahir Kılıç yani Robi, Mali Acar, Sezer Oyanık, Sedat Kalkan, Kopu, Oğuzcan Aslan, Tetik Mert, Kaleli, Baran Savur. Ayrıca farklı kurumlarda bulunan abim Güney Aslan, Aslanlar Aslanı, dostum Çetin Çavdarcı, Düzgün Korkmaz, Baran Tek, Şervan Tek, Doğan Duman, Mazlum Doğan ve

0: nazlı ve çocuklarına selam olsun. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. Elbet bu gecelerimizin bir sabahı her karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır. Bu derlere etkinden kralını tanımam şarkısı armağan olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta babam Mahir Uz olmak üzere abi ve dostlarıma Sedat Bulut, Önder Korkmaz, Fırat Korkmaz, Kemal Korkmaz, Mert Işıklı, Cenk Yüce, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Berkan Zengin, Yıldırım Bozlar, Ramazan Çetirgı, Barış Dursun yani Fafi, Bilal Yavuzer, Fırat Kaya, değerli büyüğümüz Serdar Özcan'a selam olsun. Ben Efe Uz. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta atam babam Mahir Us olmak üzere abi ve dostlarım Ekrem Birlik, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Osman Önen, Sinan Önen yani Pitos, Fırat Acıbuca, Volkan Geve, Engin Orhan, Mustafa Uslar, Şahin Engin, Velat Yüce, Can Amcaoğlu, Salih Dursun yani Namıder, Fafi, Umut Aydın yani Beşo, Görkem Şambal ve değerli büyüğümüz Mehmet Eryakşı'ya selamlar olsun. Ben Efe Us. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın, Oktay Karabalık, Adem Sabırlı, Mehmet Balcı, Gürkan Eceren, Hasan Kınacı, Recep Kınacı, Cüneyt Çelik, Yusuf İslam Ergül, Erhan Aydın, İsa Yıldız, Dinçer Kipbaş, Cihan Kaya, Önder Eren Sayın, Zeki Çoban ve Menemen mahkumlarına selam olsun. Ben Muhammed Yıldız. Ben Muhammed Raşit Taşkın, can kardeşim Muhammed Yıldız, başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi ve dostlarım Kurtuluş Şakardı, Selçuk Tüter, Efe Uz, Semih Kutlu, Hüseyin Şimşek, Fırat Kaya, İzzet Karakaya, Yiğit Turan, Apo Yenici, Mert Işıklı, Esat Candan, Cenk Yüce'ye selam olsun. Eyvah düştüm diyenin değil, Bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Yaradan yar ve yardımcımız olsun sizleri seven sayan Muhammed Raşit Taşkın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Raşit Taşkın, can parçam Muhammed Yıldız, Oktay Karabalık, Mehmet Balcı, Adem Sabırlı, Ferit Gelmez, Yusuf İslam Ergül, Cüneyt Çelik, Ali Polat, Serdar Özdemir, Recep Kınacı, Hasan Kınacı, Cihan Kaya, Zeki Çoban, Gürcan Ecerel ve ismini yazıp yazamadım ben hemen mahkumlarına selamlarım. Bakidir sizleri seven Muhammed Raşit Taşkın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu'dan Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın, başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım Kurtuluş Şakarlı, Esat Candan, Selçuk Tüter, Efe Us, Cenk Yüce, Affan Yılmaz, İzzet Karakaya, Hüseyin Şimşek, Mehmet Özdemir ve değerli kardeşlerim Apo Yenici, Salih Arslan, Yiğit Turan, Mert Işıklı'ya selamlarım bakidir. Dilimizde duası olmayanın yüreğimizde selası okunmuştur. Ya ölmüştür ya ölmüştür. Ben Muhammed Yıldız. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karşıyakalı Berk Paksoy. Aleykümselam Berk kardeşim. Aynı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foça Açık'ta bulunan can kardeşim Karşıyakalı Enis Baltacı, dostum Çamdibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz. İbrahim Tatlıses'ten iki gözüm şarkısı Albay Bülent dayıma selam olsun. Merhaba Murat abi, ben Aşkın Çimen, merhaba Aşkın kardeşim. Şakran T4C5 koğuşuna bulunan Berk Paksoy, Onur Önder, Marco Hamza, Murat Müslüm, Doğanay Foça Açık'ta Laz Enis Baltacı kardeşlerime selam olsun. Hayat cesurları sever. C13 koğuşuna bulunan Cebrail Aslan ve Albay Bülent Aslan, Berk Paksoy ve Kadir Hüseyin Bozkurt'a selam olsun. Gece bir not, geçmişimiz karanlık olsa da geleceğimizi aydınlatmaya çalışanlardanız ve selam İbrahim Tatlıses'ten hasret kaldım. Murat abi, ben Karşıyakalı Berk Paksoy. Ayrı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foça Açık'ta bulunan can kardeşim Karşıyakalı Enis Baltacı, dostum Çamdibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz. İbrahim Tatlıses'ten iki gözüm Albay Bülent dayıma armağan olsun.
1: Harun Tardu sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. T4C 13 koğuşundan Diyarbakırlı Vedat Ekin, yani namı Derbotan, kadın kapalı B10 koğuşundaki canımdan çok sevdiğim eşim Fatma Gül radyo başına. Bir dilin bütün sözcüklerini kullansam seni tarif edemediğimi biliyorum. Ulaşılmaz oldun, hep dokunmak, hissetmek ve dolu dolu yaşamak isterken seni. Kocaman bir yalnızlıkla payıma düşen, her şeyi ertelemediğim bir şey vardı, sana benziyordu. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4C13 koğuşundan Muhammed Yenigün. Benim için değerli ve kıymetli olan canım, kanım, aslan, parçam İsa Mert Yenigün olmak üzere abi kardeş ve suç ortaklarım Fikret Dost, Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Mustafa Savcı, Umut Ür, Agit Özkan, Mehmet İnan, Berkant Bulut, Ayhan Erez, bütün adı geçen dostlarım, abi ve kardeşlerime selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4C13 koğuşundan Enes İnce. Birlikte kader birliği yaptım. Başta dayılarım Cebrail, Bülent Aslan, Kadir Hüseyin Bozkurt, Muhammed Yenigün, İsmail Kovyos, Onur Önder, Marco, Hamza Murat, Azo Anaç, Ramazan Yıldırım, Sitili, Apo, Vedat Ekin, Özhan, Aydoğdu, Batuhan Özmen, Müslüm Doğan, adı geçen abi dostlarıma selam olsun. İbrahim Erkal'dan Sevme şarkısı armağan olsun. Ben 4 nolu T tipi cezaevi B2 koğuşundan Anıl Ural. Burada koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim olmak üzere koğuşumuzda bulunan pehlivan abim İbrahim Dündar abim, Kalelim Mehmet Memati Barış Maltaş, Berkan İnal, Onur İnci, Serhat Maltaş, Koray Dadaş, Mertcan kardeşim ve Tamer Çelik abimin oğlu Atamer Çelik olmak üzere tüm mahkum ve özgür dostlarıma selam ederim. Ayrıca Hakan Donat dostları Ferdi Bingöl, Azat Başak, Şahçıyan Kurt'a selamı bakidir. Ayrıca İbrahim Dündar abimizin kadın kapalıda bulunan derdi eşi Bahar Dündar yengemize de hürmetle selam göndeririz. Gece sözümüz yaradan bize dost olmuş, kulları düşman olsa ne yazar, Ali Kınık'tan Kocaeli şarkısını armağan ediyorum. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar. Başta can dostum Hakan Donat, Anıl Vural, Pehlivan Kaleli, Mehmet Azat Başak olmak üzere ayrıca can kardeşim Barış Maltaş ve kadın kapalıda bulunan can yoldaşım, hayat arkadaşım, değerli eşim Bahar Dündar'a selam ederim. Dervişten en kötü belalar hep beni bulsun, senden başkasını sevdiysem eğer şarkısını tüm dostlarıma ve kader mahkumlarına armağan ediyorum. Geceye sözüm. Biz kollarımızda çok kelepçe gördük, kollarımızda çok kelepçe paslandı, yazımızı yazan kötü yazmış, lakin biz sabırlı adamlarız, beklemesini de biliriz. İbrahim Dündar. Selamünaleyküm Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Taşkın Eleftos, Armağan Eleftos, Keko Fırat, Rafet Kale, Murat Akdağ, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, İbrahim Yılmaz, Okan Erbaş, Cihan Bal, Yavuz Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi, bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Murat abi ben C10'dan Doktor Zeki Kaya kardeşim, Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patir, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaydı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Taylan Ozan Denli, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Hakan Yavaş, namıdar AK-47. Aleykümselam Hakan kardeşim. Soframı paylaştım. Can abim, mahalle büyüm Burhan Ormancı ve Ahmet Can Alan başta olmak üzere Toros'tan Ağralı, İbo, Daykolu, Engin, Kaya, Antepli, Ahmet Gezer, Murat

Erez Namıder, Balina, Batuhan Özgür Namıder, Bozo Volkan Çakmak, Sedat Bulut, İbrahim Küreken, Yusuf Fasul Namıder Tavşan, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Şehmuz Polat, Recep Şenkür ve ismini yazamadığım tüm dostlara Allah'ın selamını niyaz eder ve başka hikayede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Murat abi, ben T1A3 koğuştan Hakan Yavaş Namıder, AK-47 başka koğuş ve kurumlarda bulunan 4 nolda olan Can abim Adem Yavaş başta olmak üzere Orhan Ormancı, Hanefi Yasak, Kürşat Yıldız, Serdar Özcan, Alperen Köksal kardeş koğuş A20'de bulunan Emirhan Dinçer, Necati Gülen, Emrah Gürbüz, Yasin Açık, Gökhan Karaaslan, Burak Ceylan, Reber Hacıoğlu, Harun Tarduş, Çam Dibili Sarı, Oğuz Aytaç Kaya, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım. Tüm dostlar hakkını helal etsin Namıder AK-47 der ki herkes konuşur fakat son sözü söylemenin keyfi başka olur. Selam olsun son söz sahiplerine. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Toros'tan İbrahim Bayram Namıder Ağrılı İbo, aleykümselam İbrahim kardeşim. Burada aynı ortamı paylaştım can dostlarım Hakan Yavaş Namıder AK-47, Burhan Ormancı, Ahmet Can Alan Daykolu, Engin Kaya, Batuhan Özgür Namıder Bozu, Antepli Ahmet Gezer, Murat Erez Namıder Balina, Batuhan Özgür yani Bozu Köylü Mesut Çaylak, Antepli Ahmet Gezer, Abdül Çelik, Sedat Bulut, Erdi Taş, İbrahim Küreken, Ayhan Kılıç, Adem Yavaş, Yusuf Pasul, Canım Kanım olan Ağrılı Hakan Bayram, Alaaddin Karadağ ve ismini yazamadım. Tüm dostlara selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1A3 koğuşundan Gümüş Balalı Murat Erez, Namıder Balina. Öncelikle değerli abim Hakan Ecevit ve dostum Burhan Ormancı olmak üzere farklı kurumlarda bulunan Yakup Kaya, Murat Kaya, Şehmuz Sürer, Yavuz Çelik, Mehmet Ali Taşdemir, Mehmet Ali Alak, Bilal Yavuzer, Orhan Işıksoy, kardeşim Mahmutcan Erez, Namıder Balina, Balina Fırat Erez, Balina Gökhan Er, Balina Vedat Budak, Balina Umut Budak ve ismini yazamadım. Tüm dostlarıma ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuştan Sedat Bulut, aleykümselam Sedat kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım derli abim Gümüş Balalı Murat Erez Namıder Balina ve Burhan Ormancı ve dostlarım dostlarım Hakan Yavaş Namıder AK-47, Ahmet Can Alan, Erdi Taş, Yusuf Fasul Namıder Tavşan, İbrahim Dağlı, İbrahim Bayram Namıder Ağrılı İbo, Daykolu Engin, Görkem Yıldız, Abdü Çelik, Faruk Dayı, Recep Şenkür, Abdülkerim Engin, Binali Peker Namıder Çavuş Dayı, tüm dostlara abi ve kardeşlere selamlarım bakidir. Kaldığımız yerden devam. Bir kısım bir 10 dakikalık bölümü kaldı. O kayıt mesajlarımızı onu da inşallah birazdan paylaşacağım kardeşlerim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C8'den Adem Kocapınar. Afyon Birinoğlu T-Tepin'de yatan aslan abim Kadir Kocapınar'a bin selam olsun. Rabbim yanında olsun inşallah. Akabinde bulunduğum kader birliği yaptım. Dostlarım Devran Karahan, Volkan Fırdına, Çağdaş Hepbektaşoğlu, Resul Kartal Atakan Ecellioğlu. Aynı kampüste bulundum. Dostlarım Cihan Balta, Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, Emre Tek, Emrah Polat, Kenan Beyaztaş, İbrahim Macit. Bu canlara bin selam olsun. Ayrıca Badim İbo'ya da selam olsun. Sabırlı ol, avukat gelecek yanına, Allah'a emanet ol. Cesaretin varsa kaygın yok demektir. Ben T1C8'den Resul Kartal, başta T219'da bulunan canlarım Kemal Paşalı, Aydın Demirbaş ve Ozan Ahmet Kartal. Akabinde Devran Karahan, Çağdaş Hepbektaşoğlu, Adem Kocapınar, Atakan Ecellioğlu, Fırat Gizgin, Fırat Çelenk, Ufuk Soylu, Uğur Tezcan, Bilal Yavuzer ve Fırat. Son olarak Buca T2'de bulunan Seyit Ahmet Demirbaş'a selam olsun. Ellerinden öferim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C8'den Kuruçaylı Atakan Ecellioğlu kader birliği yaptım. Devran Karahan, Adem Kocapınar, Çağdaş Hepbektaşoğlu, Resul Kartal dostlarım Salman Şahin, Görkem Akgüz aynı kurumda bulundum. Kral abim Murat Değirmencioğlu, can yoldaşım Aslan abim Anıl Kaya, Mertcan Büker, abim Ramazan Çetin, Foçayçık'ta yatan dostum Hüseyin Başdelen, Konya'da deplasmanda hakkını veren Aslan abim Özcan Ecellioğlu. Bu derlere selam olsun. Kötü bir bölüm hikayenin bittiği anlamına gelmez Enver Yılmaz bu hayat oyunuyla. Şarkısı armağan olsun. Şakran T1C8'de yatmakta olan Adem Kocapınar'a selam olsun. İki gözümün çiçeği, seni çok özledim, çok da seviyorum. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle, elbet bir gün kavuşacağız. Sen kim olduğumu biliyorsun, isim vermeyeceğim. İbrahim Polat Erden, Mecbur İstikametler şarkısı sana armağan olsun.
Ben TK6 Koğuş'tan Doğanay Devrim, abilerim Umut Devrim, Onur Devrim olmak üzere kardeşim Azer Devrim, Cihan Ateş, Zehro Çağdaş Ateş, Doğan Caner Gül'le Devrim, Atalay Sinan, Azat Atalay, Kadir Namal, Uğur Namal, Tolga Acar, Özgür Dikanova, Yıldızlı Muro, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Kemal Devrim, Fırat Arslan Sökeli, Keko Dayım, Şükrü Yıldız, Bursa'dan dostum Muşlu Fırat Subaşı'na selam olsun. Ben Doğanay Devrim, Sinan Kartal'dan çok seviyorum şarkısı armağan olsun. Biz TK6 Koç'tan Diyarbakırlı Doğanay Devrim ve Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı. Başta abim Umut Devrim, Onur Devrim, kardeşim Azer Devrim olmak üzere Cihan Ateş, Zero Çağdaş Ateş, Fırat Arslan Kemal Devrim, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Tuncay Minkara Devrim, Atalay, Kadir Namal, Tolga Acar, Baran Nadir, İbrahim Taşıyan'a selam olsun. Ben Doğanay Devrim, Sinan Kartal gönlümde azadi armağan olsun. Biz TK6 Koç'tan Diyarbakırlı Doğanay Devrim, Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı, başta Doğan Caner Güllü olmak üzere Muhittin Orak, Fırat Eskin Sökeli, Keko Dayım, Kuşadası'ndan Murti abim, Devrim Atalay, Doğukan Kara, dostum Türker Türk, Ufuk Çakar, Oğuzhan Doğan, Adil Erbaslı, Muhammed Yüzbaşı, Ömer Teber İstanbullu, Mehmet Nuri Yel, Şükrü Köken, Burçan Yatmaz, Mustafa Demir, Yakup Yıldırım, Şahin Engin'e selam olsun. Ben Doğanay Devrim, Sinan Kartal'dan Perişan şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben T3B3'ten Serdal Çelik, namı der Sado, aleyküm selam Serdal'ım. Koğuşumuzda amcam Sakal Ahmet, Beko Zengin, Baltazar Sato, Burhan Karademir, Mustafa Başar, Grover, Ersoy Dönmez, Kaleden Şefik Can, Aktepe'de Sadun Şimşek, Urfalı Yunus Ziyanak, Zaza Çakır, Selçuk Yılmaz, Serhuncan Yumuk, Soykan Soylu, Mert Çolma Bey, Mertcan Yücel, Çimentepe'de Ramço, Alperen Yaman, Al Kapon, Kadir Burak Keser, Nizamettin Çelik, Koğuşum'dan adını sayamadım tüm derlere de selam olsun. İyi yayınlar cümleten Allah kurtarsın. Baran Demet'ten Oğul şarkısı Narocan'a ve bu derdilere armağan olsun. İyi yayınlar. Serdal, yanlışlıklar var. Yani benlik bir şey değil. Kim ilgileniyorsa size zahmet. Çünkü hepsinde yanlışlıklar. Toparlayabildiğim kadar toparlamaya çalıştım. Evet, yanlışlıklar var, isimlerde de var, yazılışta da var. Ben T3B3'ten Serdal Çelik, namı der Sado. Başta T4'te bulunan Aslanoğlum, Barocan, Beycan Çelik, Koğuşundaki abisi Onur Süs, tüm koğuş arkadaşlarına, akabinde İzmir hapishanelerindeki abilerim, kardeşlerim Resul Yıldız, Ferhat Aslan, Sebahattin Güvercin, Şenol Başkut, Mahmut Abaylım, Mahsun Aydemir, Volkan Çınar Kepçe, Barış Alabay, İbrahim Bayram Ağralı, İbo, Burhan Orhan Ormancı, Çiko Gürkan, T3B2'den İzzet Mert Yücel Kahraman'a, adını sayamadım tüm derlere selam olsun. Kula bela gelmez hak yazmadıkça, hak bela yazmaz kul azmadıkça. İyi yayınlar cümleten Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Kale'nin Hızlı Sokaklarından Şefik Can, yani Çapo, aleyküm selam Şefik kardeşim. Başta öz abim Agit Can, Yıldızlı Muro, Devran Koray Magan, T4-15 Özdayım Velat Yüce, Bornavallar Koğuş'tan kuzenim Yunus Akça Koca, Kurum'da bulunan C3 Koğuş'tan Hakan Keser, B2'de bulunan aslan kardeşim İsmail Yangın, B17'de dostum Baran Akyüz, akabinde koğuşumda başta amcam Sakal Ahmet, dayım Sado Çelik, abi Mustafa Başar, Grover ve Mertcan Yücel'e selam eder. Bu sözü bu derlere gelsin. Bizim yolumuz dikenli, ayağını seven gelmesin. Kim vurduya gideceksin şarkısı tüm Çimentepe Kale çocuklarına armağan olsun. Ben T3B3'ten Çapo. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu A7'den Kale'den Eren Kotan oğlu, aleyküm selam Eren kardeşim. Senin aracılığın ile abi dostlara selam göndermek istiyorum. Başta dayım Eyüp Yıldırım, Mustafa Yıldırım, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Osman Karakalpak, Berkay Özel, Gürbüz Kıyatçı, Serdar Koyuncu, Vahap Aksoy, Bilal Yavuzer, Cihat Duman, Barış Orhan, Doğukan Arık, Özgür Yavuz, bu derlere selamlarım bakidir. Sizleri seven Köroğlu Eren. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat abim. Ben bir nolu A7'den Osman Karakalpak, aleykümselam Osman kardeşim. Senin vesilen ile hatırı güzel insanlara selam gönderiyorum. Baştan Mehmet Fatih Özışık, Kurtuluş Şakarlı, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yılmaz Güneysak, Emir Yıldırım, Çağrı İşçi, İbrahim Taşan, Mert Eko Kahraman, Berkay Özel, Diyar Birinci, İlhan İşta, Parlak Engin, Çiko Gürkan, Eren Kotan oğlu, Yasin Karataş, bu derlere bin selam olsun. Çalan tüm Müslüm Baba şarkıları sana gelsin Murat abi. Eyvallah Osman. Sağ ol.
Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan eski İzmirli Özcan yazar. Aleykümselam Özcan kardeşim. Baştaki gözüm Aslan abim, Ozan yazar kardeşim, Baran yazar, Berkay Özel, Diyar Bininci, Osman Karakalpak, Eren Kotanoğlu, Gürbüz Kıyatçı, başka kurumlarda bulunan Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz Önler, Korkmaz Yücel, Nuri Özden kardeşler. Yakup Işık, Murat abi senin aracınla kadın kapalıda bulunan derdime sesleniyorum. Beyzam, ömrüm yanında olabilmek için nelerimi vermezdim. Seni çok seven Özcan yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Senin aracının da abi dost kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta kandan olmasa da candan olan eski İzmirli Özcan yazar, Ozan yazar, Gürbüz Kıyatçı, Diyar Bininci, Güney Yılmaz, Utku Yapıcı, Eren Kotanoğlu, Berat Güven, Murat Atsur, Osman Karakalpak, Yasin Karataş, Salih Bozdağ, İsa Aslan'a selam ederim. Ayrıca kadın kapalıda bulunan derdim Rümeysa Kınık ve Özcan yazar abimin kıymetlisi Beyza Özkan'a sevgi ve selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8 Koğuşlan Torbalı'dan Eren Köse. Aleykümselam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan, soyadı gibi aslan olan, canım kanım çok değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere aynı akvaryumu paylaştığım dostlarım, kardeşlerim Orhan Yacı, Tatü İsmet, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Sait Sayım, Atalay Tan Yıldız, Oktay Arman, Yusuf İstanbul, Feyyaz Pesket, Azat Delikanlı, Şeyto Ahmet, Atalay İbrahim, Akbaş, Enes Turacı, Bornovalı Hızlı Kadir'e bin selam olsun. Menemen'de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime de bin selam olsun. Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki biz hiç kimsenin yolundan gitmeyiz, Allah yolundan başka. Ben Duygu Köse, T4A8 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Eren Köse, seni çok özledim. Çok seviyorum, hayatımın anlamı. Ben seni bir ömür koşulsuz beklerim. Sen yeter ki bir ihtimal, belki gelirim de yeter. Murat abim acil seslenir misin? Kurtuluş beni arasın lütfen. Evet, Kurtuluş Şakarlı kardeşim. Kız kardeşim böyle bir mesaj atmış. Kurtuluş beni arasın lütfen demiş kardeşimiz. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Tatü İsmet, Sait Sayın, Doğukan Erdoğan, Atalay, Tan Yıldız, Azat Delikanlı, Eren Köse, Murat Vatansever, Şeyto Ahmet, Feyyaz Pesket, Oktay Harman, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki madem bir yazı yazıldı kader diye, biz de imzamızı atarız yaşadık diye. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Söyle, kuzenlerim İlhan Başar, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum canım ciğerim Arap Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Kadir Da, Osman Elçi, Sidar Deniz, Yiğit Bozbey ve Seytan Bozbey. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, kardeşlerim Ami Tutkun, İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Cancan, Mehmet Turgrap yani Karınca, Yavuz Selim Baydar, Jilet Şükrü, Emirhan Tapan, belki yokuş çıkar belki dara düşerim ama bir ufak gülümser yolu baştan çizelim. Evet, şimdilik sondu. Kayıt mesajlarımızın 3, 6, 10 dakikalık şarkımızla beraber 15 dakika. Sonrasında inşallah SMS mesajlarına geçeceğim kardeşlerim.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
2: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuştan Murat Erez namıder Gümüş Balalı Balina. Aleykümselam Murat kardeşim. Öncelikle kader birlikleri yaptım dostlarım, kardeşlerim başta Sedat Bulut olmak üzere Burhan Ormancı, Hakan Yavaş namıder AK47, Ahmet Canalan, İbrahim Bayram namıder Ağralı İbo, Yusuf Pasul namıder Tavşan, Zonguldaklı Yılmaz, Onur Daykolu, Engin Kaya, Erdi Taş ve Yusuf Kaymaz, Kemal Fırat, Sedom Erol, Mustafa Anıl, Gürkan, Tatü İsmet ve derdi dostum Şehmus Sürer, Gümüş Balalı ve Yamanlar çocuklarına selamlarım bakidir. Her ne kadar büyük balık küçük balık devri bitti deseler de kaydeye değişmez, büyük balık küçük balığı her zaman yer. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Sedat Bulut ve Yusuf Pasul. Aleykümselam kardeşlerim. Buradan farklı koğuş ve kurumlarda bulunan abi dost ve kardeşlerime hitaben Serdar Özcan, Ayhan Zilek, Murat Erez, Namıder Balina, Efe Uz, Kenan Bırçakçı, Sabri Kandemir, Taşkın Hedef Dost, Nedim Yıldırım, Kurtuluş Şakarlı, Müslüm Şimşek, Muhammed Cihat, Polat Furkan, Devrim Fatih, Boran Namıder Buni, İnan Kaplan, Fırat Çelenk ve ismini yazamadım tüm abi dost ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Sedat Bulut der ki şerefi olmayan insanlar perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya kiralıktır ya satılık. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya. Aleykümselam Engin kardeşim. Aynı ortamı paylaştığım benim için değerli olan Hakan Yavaş namıder AK47, Ahmet Canalan, Burhan Ormancı, Toros'tan Ağrılı İbo, Murat Erez namıder Balina, Antepli Ahmet Gezer, Batuhan Özgür yani Bozo, Volkan Çakmak, Abdil Çelik, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sedat Bulut, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Recep Şenkür, Yusuf Pasul, Dersimli Ekim, Alaaddin Karada ve ismini yazamadım dostlara baki selamlardır. Daykolu Engin Kaya, dostum Hakan Yavaş der ki anlattığınız insanlar değilsiniz ve selam. Murat abi ben T1A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya, farklı koğuş ve kurumlarda bulunan başta Can abim Ersin Kaya, Adem Yavaş, Orhan Ormancı, Çakır Taner, Mert Eko, Kahraman, Yusuf Keskin, Köylü, Mesut Çaylak, Barış Orhan, namıder Lado, Harun Tarduş, Atamer Çelik, Asil Çalışkan, Osman Karakalpak, İlhan İştah, Okan Müço, Hasan Deniz, Şehmus Kaymaz ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Elvedaları sevmem ben. Görüşürüz insanım. Görüşürüz dediysem mutlaka görüşürüz. Daykolu Engin Kaya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Alaaddin Kanar'da namıder Bay Joker. Aleykümselam Alaaddin kardeşim. Benim için değerli olan Can abim Burhan Ormancı, Hakan Yavaş namıder AK47, Ahmet Can alan Daykolu Engin Kaya, Aslan abim Toroslu Ağrılı İbo, İbrahim Küreken, Batuhan Özgür namıder Bozo, Yılmaz Şan Ecellioğlu, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Murat Erez namıder Balina, Dersinli Ekin, Volkan Çakmak, Tosu abim, Görkem Yıldız, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım tüm abi dost kardeşlere bin selam olsun. Hakan Yavaş abim namıder AK47 der ki kimsenin varlığıyla var olmadık, kimsenin yokluğuyla yok olmayız. Esentepe'li Alaaddin Karadağ.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornovalı Miço, yani Sidar Güneş. Aleykümselam Sidar kardeşim. Buradan senin eşliğinde büyük T2A15 koğuşunun adaletini sağlayan Buca, Ada Tepeli, Bilal Ayık ve canım kanım abim Bornovalı Caner Güneş başta olmak üzere akabinde koğuşlarında bulunan değerli abi kardeşleri, başta Ekrem Artil, ardından Harun Algam, Uğur Artil, Berkkaya Hakan, Can Artil, Ferhat Şahin, Ümit Şahin, Botan Kartal, Fırat Tinas, Volkan Durna, Yıldırım Batırlı, Bilal Bozan, Samet Kan, Sergen Lafanlar ve Aykan Kalburcu'ya selam olsun. Yanlış yapan herkes pişman olacağı günü beklesin. Bu değerli abi kardeşlerime Gazapizm ve Charles Filov'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A15'ten Hakan Can Artil. Aleykümselam Hakan Can kardeşim. Buradan senin eşliğinde başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Buca, Ada Tepeli, Bilal Ayık ve Bornova'nın fiyakalı abisi Caner Güneş'e, akabinde dayım Ekrem Artil başta olmak üzere kuzenim Uğur Artil'e, Berkaya, Botan, Değirmenci, Hayat

0: Eski Özkan Gökhan Almak, Kadir Keleş, Doğan Doğru, İsmail Ediş, Eren Arslan, Berk Odabaş, Volkan Arda Altınsay, Arda Özdirik, Hamdullah Öztürk ve Şahin Öztürk'e selam olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, aslan gibi yaşayın. Bu derli abi kardeşlerime Adana Layhan'dan döneceğim bir gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A15'ten Bilal Ayık. Aleyküm selam Bilal kardeşim. Buradan senin eşliğinde aynı ve farklı kurumlarda bulunan, başta aynı koğuşta bulunduğum dayım Ekrem Artil, kuzenlerim Uğur Artil, Hakan Can Artil, eniştem Harun Algan, Adana F tipinde yatmakta olan dayılarım Enver Artil, Mehmet Ali Artil, Mehmet Mustafa Artil, canımdan çok sevdiğim abim Mehmet Seyit Ayık, Sercan Erdoğan, Manisa'da yatan Mert Görmez, Porsipi Velat abime, Davut Altınışık dayıma, Berk Korkut'a, Şehmuz Coşacak ve Bulut Yıldız'a selam olsun. Adaleti herkes bilir ama herkes adaleti sağlayamaz. Bu derlerime şivan perverden Halepçe şarkısı armağan olsun. Ben T4-15 koğuştan Civan Acar. Öncelikle koğuşumuzda kader birliği yaptım. Mehmet Fatih Özışık, Vedat Acar, Velat Yüce, Hüseyin Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Gürkan, Mencukek, Çetin, Temel, Şakir Söylemez, Mehmet Ali, Dalbudak, Sabri, Oyur Cavit, Köroğlu, Asım Cinoğlu, Feyyaz Gökmen, Muhammed Kan, Demir Kıran. Sözlerimi şu satırlarımla kapatmak istiyorum. Şerefsiz insan perdesiz eve benzer, perdesiz ev ya satılıktır ya kiralık. Ben Dört Moğlu'dan Civan Acar, Mem Ararat'tan Evin şarkısı tüm mahkumlara armağan olsun. Ben T4-15 koğuşundan Muhittin Karakaş. Koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim başta olmak üzere Civan Acar, Karizmatik Mehmet Fatih Özışık, dostum Emir Yıldırım Toros'un göz bebeği, açıkta olan canım abim Devran Yüksek, Vedat Acar, Şakir Söylemez, Cavit Köroğlu, Velat Yüce, Mehmet Ali, Dalbudak, Namı Der, Bob Marley, Sabri Oyur, Asım Cinoğlu, Yusuf Dağlı, Gürkan, Mencukek, Nafiz Cancı, Namı Der, Tuso, Sinan Yoldaş, gece şu sözümle kapatıyorum. Yarınların neler getireceğini bilemeyiz. Mevlam hür yaratmışken hır sizi küle çevirmesin. Ben Dört Nolu A15 koğuşundan Muhittin Karakaş. Ben T4-15 koğuşundan Emir Yıldırım. Buradan abi ve kardeşlerime hitaben Emirhan Özışık, Çağrı İşi Atahan, Akbalık Mustafa Konuk, Şahin Yılmaz, Muhammed Bakır, Yusuf Yurtan, Osman Karakalpak, İsmail Aymaz, Pusat İşçi Esen Tepeli, Dodo, Ercan Doğan, Şevket Vazgeçtim, Zeki Emre Aydın, Ahmet Kaynar'ın da dediği gibi yaprak döker bir yanımız, bir yanımız Bahar Bahçe. Herkese selamlar. Ben Toroslu Emir Yıldırım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Dört Nolu A15 koğuştan Çetin Temel. Aleykümselam Çetin kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşlerim Civan Acar, Devran Yüksek ve Vedat Acar, Sinan Yoldaş, Fehim Arı, Adem Demir, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Velat Yüce, Beynur Demir, Mert Dağdeviren, Arif Can Akçoğlu, Nafiz Camcı, Mehmet Fatih Özışık ve başka koğuşlarda olan dostum Ozan Uzun'a ve Murat Ayata'ya çok çok selam ederim. Ben T4A15'ten Başkan Çetin Temel. Ben T4-15'ten Velat Yüce, başta benim için çok değerli olan can kardeşim Yunus Akçakoca ve akabinde Mesut Hacıoğlu, Reber Hacıoğlu, Azat Başbuğa, Kara Aslan ailesi, Hogir Oktay, Taner Koçkeser, Mesut Gültekin, Dijvar Jantürk, Fırat Melik Yılmaz, Metin Boğa, Tolga Yoldaş ve açıkta olan Toros'un göz bebeği Devran Yüksek. Bu derlere çokça selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4-A15'ten Velat Yüce.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'ten İbrahim Ethem Meral. Aleykümselam İbrahim Ethem kardeşim. Başta dostlarım olan Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, Mert Dağ Deviren, Velat Yüce Sinan, Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Çağrı Arslan, Tayfun Yıldırım, Nafiz Cancı, Berkay Yeter, Beynur Demir, Muhammed Furkan Erdoğan, Kenan Eriş, Onur Öztürk, Tolga Hiç Yılmaz. Bu derlere çokça selam ederim. Ben T4A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Dostlarıma hitaben Tufan Birinci, Orik, Orhan, Uğur Arslan, Eser Kaya, Feridun Kaya, Enes Saçlı, Kadir Sanoğlu, Ahmet Avcı, Batuhan Akkaya, Ömer Sönmez, Recep Sönmez, Tolga Yoldaş, Anıl Kütükçü, Çetin Temel, Adem Demir. Bu derlere çokça selam ederim. Bütün Yamanlar, Gümüşbala dostlarıma selam olsun. Ben T4A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Ben T4-15'ten Nafiz Cancı, Namıder Tuso. Başta abim Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, İbrahim Meral, Mert Dağ Deviren, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Berkay İtir, Beynur Demir, Vedat Acar, Velat Yüce Çetin Temel, Hüseyin Acar, Yusuf Dağlı, Fareli. Farklı kurumlarda bulunan dostum Yavuz Kırçiçe, selam olsun gece sözüm. Gözlerinde ihanet olanın sözlerinde sadakat aranmaz. Ben T4A15'ten Nafiz Cancı. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Koğuşumda bulunan abi ve dostlarıma hitaben Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Velat Yüce, Koko Muharrem Aras, Sinan Yoldaş, Dadaş İbrahim Meral, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Nafiz Camcı, Adem Demir, Yusuf Dağlı, Beynur Demir, Vedat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, tüm bu dostlara selamlar. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Koğuşumuzda bulunan dostlarıma hitaben Sabri Oyur, Gürkan Mencükek, Mehmet Ali Dalbudak, Arifcan Akçoğlu, Çetin Temel, Fehim Arı, Berkan Bölük, Yasin Bukan, Köroğlu, Cavit Gürdal, Şakir Söylemez, Tolunay Şen Yaylar, Muhammed Furkan Erdoğan, Muhammed Kaan Demirkıran, Anıl Kütükçü, Selim Eskiciler, saydım bu derlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan Mapus'un içinde 3 ağaç incir şarkısı benden bu derlere armağan olsun. Ben T4A15'ten Berkay İtir.

Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen Tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım Tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

Evet, kaldığımız yerden devam. SMS mesajlarında kaldığımız yerden devam. WhatsApp'ımızı bitirdik. Gelen olursa da paylaşacağız. T2'de yatan Bünyamin'i. Aşkım ben kayıt oldum ama 3 oturumdan fazla açılmıyor. Aramam gerekiyor normalde ama yine de yaptım. Denediğinde bakalım olacak mı, seni çok seviyorum. Ben Ronar, B7 koğuşuna yatan ablalarım Melike, Baran, Seher, Menteşe, Reyhan, Ceylan, anneannem, Koko, kardeşlerim Sıla, Zongur, Hatice, Girgin, Zeynep, Urak, sizleri çok seviyorum. Bu ayki açık görüşe son anda haber verdiğiniz için gelemedik. Önümüzdeki ay Allah nasip et, şöyle diyelim. Allah nasip ederse orada, Allah etmesin orada olmayın da orada olursanız geleceğiz sizi çok ama çok seviyorum. Rabbim sabır versin. Hepinizi teker teker almaya geleceğim Murat abi. Eyfo ömrüm çalarsan sevinirim abi. Murat abi, Selinay Bilensoy ve Hidayet Bilensoy Şakran B1 koğuşundan Karya Naz Duran'a çok selam olsun. Hep yanındayız, seni çok seviyoruz. Ben bir nolu C4 koğuşundan Samet Özdemir radyo aracılığıyla başta canlarım kanlarım aslan parçalarım Emir Özdemir Enis Özdemir 4 nolda bulunan İbrahim Özdemir Cengiz Özdemir ve aynı ortamı paylaştığım can kardeşlerim dostlarım baştan Mert Toprak Yusuf Can Bilal Ümit Demirkol İbrahim Erişan Bulut Yıldız Çaki Çağlar Diyarbakırlı Usecan İlhan Cimi Adnan Cesur Geleceğin Şafak Kiray Süpersonik Meydancı Murat Topal ve Hipersonik Tolga Çırpçı Mert Demirel yarım gelen bir mesajımız kardeşlerim. Ben C9 koşulan candan Baba Çors buradan canım olan ablam Gönül. Baba Çors beni merak etme ben çok iyiyim. Kendine iyi bak, bizi yıkma kimsenin gücü yetmez kalbim ablam seni seviyorum. Murat abi ben C14'ten Gamze Çakar dostlarım Rabia Taşkesen Hatice Buse Yılmaz Dersimli Hülya Bayraklı Güler Demir Kıran Kübra Tepe Arife Gülce Gün başka koğuşlarda olan dostlarım Burcu Pek Acar Sedef Uçar Esra Elciyes Sibel Coşturur Mevzu Derin Murat abi Mesele Özgürlük İstek Şarkı Sefo Yine Seni Severdim. Hürü Çeliker radyo başına Şakran kadın kapalı cezaevinde yatmakta olan C7 koğuşunda. Güllü'den seni düşündüm sabaha kadar şarkısını çalar mısın abi? Gönderen yaralı yürek Yiğit Aziz. Hürü Çeliker radyo başına Şakran'da kadın kapalı cezaevinde yatmakta olan C7 koğuşundaki Güllü'den seni düşündüm sabaha kadar şarkısını çalar mısın abi? Gönderen yaralı yürek Yiğit Aziz. Ben Tepecik Tenekeli'den Esma Özbaylar. T3C19'da yatan sevgili Mesut Epektaşoğlu'na aşkım çok özledim.

dedim seni. Son iki gün kaldı konuşmamıza. Beni soracak olursan dün mahalledeydim. Annem de beni merak etme, seni çok seviyorum. Derdim hasretim sevgilim. Hakan Altun der ya bedavacı kavuşmalıyız. Çalar mısın Murat abim? Selamünaleyküm Murat abi. Öncelikle Hatundere B7 koğuşuna yatmakta olan Emircan Bayrak kardeşime selamlarımı sunuyorum. Ayrıca Hatundere cezaevinde yatmakta olan Şahin Baran Ahmet Taşkıran kardeşlerime selamlarımı ve Foçaş Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan Mustafa Aras kardeşime çokça selamlarımı sunuyorum. Dostlarıma benden Uygar Doğan Eden hasret şarkısı armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle elbet bir gün aslan kardeşlerim. Aleyküm selam kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T1 B8'den ikizler Hasan ve Hüseyin ikinci. Aleyküm selam kardeşlerim. Derdi büyüğümüz Kurtuluş Şakarlı başta olmak üzere aslan abi Mustafa Fidan, kral abi Murat Fırat Çağır. Beyke Born, şöyle diyelim, ayrılmış çünkü isimler. Fırat Çağrı Beyke, Bornavalı Umutcan Sezer, Borancan Akalık, Yusuf Ateş Veri, Çelenk Şahin Erdem, Berat Çalışkan, Berkan Çelebi, Emircan Soysal, Ahmet Aktan Ağbal, Mustafa Can Sular. Bu dost abi kardeşlere selam ediyorum. Dosta dost, düşmanı düşman ve menfaat yoluna gerek yok. Herkes karakteri kadar oynar ve selam. Hemen şeyi açalım. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Öncelikle Hatundere B7 koğuşuna yatmakta olan Emircan Bayrak kardeşime selamlarımı sunuyorum. Ayrıca Hatundere cezaevinde yatmakta olan Şahin Baran Ahmet Taşkıran kardeşlerime selamlarımı. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan Mustafa Aras kardeşime çok çok selamlar. Dostlarıma benden Uygar Doğan Eden hasret şarkısını armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle elbet bir gün aslan kardeşlerim. Ben Harman Dalı'ndan Oktay Köse. Ben Gülce Güngör, kolay gelsin Murat abim. Rica etsem Tansel Ülgü radyo başına çağırtır mısın abi? Aleyküm selam kız kardeşim. Tansel, sana mektup attım. Kendine çok dikkat et, seni seviyorum. Murat abi selam, A5 koğuşundan ben Diyarbakırlı Şiko, B5 koğuşundan Çimentepeli Ayşegül radyo başına. Aleyküm selam kız kardeşim. Canımın diğer yarısı gülüşünü düşünüp öyle başlıyorum güne. Seni seviyorum, seni sevmeyi seviyorum. Nedensiz gülüşüme sebep oluşunu seviyorum. Seni sevme ne mesafeler ne de demir parmaklıklar engel olamaz. Çimentepeli Ayşegül için Müslüm Gürses'ten Sensiz Olmuyor şarkısı gelsin. İyi yayınlar Murat abim. Sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abim. Ben B1'den Deniz Giz Bebek Özdemir. Aleyküm selam kız kardeşim. Öncelikle nasılsın Murat abim? İyiyim çok şükür kız kardeşim. Hep beraber yol alalım. Aslan eşim o gün Özdemir radyo başına. Ömrüm, mektubun geldi. Yine yüzümü gülümsettin. Umarım benim de mektubum sana gelmiştir. Kavuşacağız, bir tanem az kaldı. Seni çok seviyorum. Murat abim o günüm için Devrim Çelik Zulüm Kokar çalarsan sevinirim. Murat abim ben B1'den Deniz Giz Bebek, abilerim Zafer Boyun ve Barış Boyun'a selamlarımı iletiyorum. Ayrıca dost ve kardeşlerim Batuhan Karaca, Baran Gültekin, Furkan Sincar, Kemal Camgöz, Devran Tercan, Mircan Pek Karagöz oğlu, C11'deki ablam Semram Erol ve açıktaki dostum Selinay Kılınca selam olsun. Canbay Walker'dan Düşmez Kalkmaz çalarsan sevinirim, sevinirim abi. İtibar her şeyden üstündür. Murat abicim ben Fatma Nur Kandemir, şakran kapalı kadın cezaevinde yatan canım teyzem Birsen Kandemir, sanma ki seni unuttum, malum yaz geldi sezon başladı, işler çok yoğun teyzem, yoksa hep aklımda kalbimdesin, seni çok seviyorum ve çok özledim, geçmiş olsun bu arada, parmağını incitmişsin, öpüyorum çok seni. Torbalı Açık cezaevinde yatmakta olan Sait Oktay'dan bazıları gözyaşını siler ama bazıları ise ağlatanı. Biz bu çarşının eski esnafıyız. Kimin altın, kimin gümüş, kimin de tenek olduğunu çok iyi biliriz. Yıldız Tilbe'den gidersen sana gelemem. Müziğini armağan ediyorum. Anlayana hayırlı yayınlar. Eyvallah üstadım. Ben B9 koğuşundan Nasibe Erkeş canımın için Nuran Gökçen. Her ne kadar gülüşlerimizin bedelini gözyaşlarımızla ödemiş olsak da gülmekten hiç korkmadık. Her defasında yara alsak da sevdiklerimizin sevgisinden kaçmadık. İçimiz kan ağlarken bile gözlerimiz kimseye umudunu yitirerek bakmadı. Çünkü bizi ayakta tutan şey sevgimiz, sabrımız ve birbirimize olan inancımız oldu. Bir gün bu çileler bitecek. Yine aynı özgürlükte buluşacağız. Seni çok seviyorum.
Selamünaleyküm. Cümleten aleykümselam. Ben Onur Mahallesi'nden Taner Ulus. T1'de yatan Ali Aksoy, kıymetli kardeşim Mert İnal ve İsmail Kuzu, Serok Önen, Orçun Metin, Erdal Karataş, Roşat Demir, İnan Başaran, Taşkın Eleptoz, Azat Başak, Murat Başaran, Doğukan Bulut, Gurur Şahan Demir, Cevdet Barışan, Önder Alp Çakırım. Bu derlere ismini yazamadım. Beni tanıyan, kendini bilen tüm mahkumlara selam olsun. Taner Ulus. Ben B9 koğuştan Nuran Gökçen, canımın içi nasibe Erkeş radyo başına.

De güvendiğim en güzel anlarımda sevincimi paylaştım. Varlığıyla bana güç veren canımsın. Rabbim aramızdaki sevgi, saygı ve güveni de yanım gelen bir mesaj kardeşlerim. Murat Bey, ben T1A7 koğuşuna yatmakta olan eşim Taşkın Durman için Rafet El Roman'dan Seni Seviyorum şarkısı armağan olsun. Gözlerin derinliklerinde kaybolduğum sesini duydum da zamanı unuttum. En güzel gerçeğimsin. Hayatıma girdiğin günden beri karanlık günlerime, güneş, soğuk gecelerime huzur oldun. Seninle atıyor bu kalp ve sadece seninle tamamlanıyor. İyi ki hayatımdasın, iyi ki ruhuma dokunan en değerli limanımsın. Seni her şeyden çok seviyorum. T1A2'de yatmakta olan can dostum Musa Aydoğan. Doğum günün kutlu olsun. Ailen ve sevdiklerine nice mutlu senelere gönderen Sinan Aydın kardeşim Kuluçka'ya. Çok yattın geldi. Burada biraz yat, seviliyorsun. Allah'a emanet ol. Ben Yamanlılardan Taner Ulus, T1A11'de yatan değerli dostlarım Barışcan, Sen, İlhan, Bakıt, Ömer, Yüksel, Sezgin, Savcı, Ulaş, Taşı, Ural, Metin, İsmail, Alakuş, Edip, Yıldız, Ali, Ata, Berk, Urfalı, Memo, Zaza, Murat, Dursun, Bedirhan, Kilat, Kamil, Acet, İsmail Arda, Ceylan, Berkant, Moal, Hüseyin, Demirhan ve ismini sayamadım. Tüm A11 koğuşuna selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle Taner Ulus. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B11 koğuşundan Kadir Doğanay. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşumuzda bulunan başta yakışıklı, karizmatik Kerem Gezer ve Paşa Edis Ferhat Akçaba, Cafer Topal, Ümit Alper, Saadettin Özkan, Mehmet Canbay, Cüneyt Deniz, Hüseyin Polat, Tolga Batırlı, Berfin Köksal, son olarak Ozan Uzun. Bu değerli canlarıma Rabbim yardımcımız olsun. Sizleri seven kardeşiniz Kadir Doğanay, T4B11 koğuşu. Ben T1A11'den tahliye olan Mehmet Efe Öztürk, Namıder Çiğlili, Arap Memo, koğuşumda bulunan değerli abilerim Murat Dursun, Barışcan Şen, Ömer Yüksel, Ali Ataberk, Gürbüzcan Tuna, Alkan Kamil, Acet, farklı kurumlarda bulunan değerli kardeşlerim Bedirhan Kılat, Atakan Koçak, Ege Şahin Bozkurt'a bin selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle canlarım. Selamünaleyküm abi, ben Yusuf Pinik. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Şakran T1B12 koğuşlan Berhan Atsever, Berkant Özcan, Mehmet Aktaş, Mehmet Akgül yani Külli, Selahattin Dilek, Cikselo, Cihat Duman, Tolga Bingöl, ismini saymadım bütün abi dostlara selam olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Serkan Kubilay. Aleykümselam Serkan kardeşim. T1A2'de yatan çok değerli aslan dostum, canımdan öte aslan kardeşim Musa Aydoğan kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Nice özgür seneler hep birlikte inşallah. Seni çok özledik. Yine bu mahkeme salmadılar. Sıkma canını inşallah. Bir dahaki yanımızdasın. Seni çok seviyorum kardeşim. Hep aklındasın. Ben inanıyorum en kısa zamanda yine eskisi gibi olacağız kardeşim. Kendine çok dikkat et. Yanında yatan abi kardeşlere de çok selam ederim can yoldaşım. Murat abi, ben Ballıkuyu'dan Serkan Kubilay. T4'te yatan abim Gökhan Kubilay. Abi nasılsın, inşallah iyisindir. Seni çok özledik, en kısa zamanda seni bekliyoruz abim. Herkes çok iyi, herkesin çok selam var. Allah'a emanet ol. Yanındaki abi kardeşlere çok selam ediyorum. Rabbim hepinizi bir an önce sevdiklerinize kavuştursun. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, ben Murat Akgüz. Aleykümselam Murat kardeşim. Kadın kapalı C16 koğuşuna yatan sevgilim Selinay Sayan radyo başına. Canın sıkkınmış, sakın canını sıkma. Ben arkandayım, her şeyim. Güzel günler bizim için yakın. Seni çok seviyorum. Sakın canını sıkma benim güzel sevgilim. Yıldız Silbe'den aklım hep sende armağan olsun. Ben Gülşen Çatallar, T4A1'de yatmakta olan Serdar Çatallar, Uğurcan Çatallar, Erdoğan Çatallar, T3'de yatmakta olan Seymen Can Çatallar, aslanoğullarım. Nasılsınız, inşallah iyisinizdir. Bizi merak etmeyin, biziz. Kafanıza hiçbir şey takmayın. Her şeyin zamanı var, az kaldı. Allah'ın izniyle bu günler geçecek. Siz aslan gibisiniz, arkanızda anneniz var, az kaldı. En yakın zamanda yanımızda olacağınız inşallah. Serdar hayat arkadaşım, çocuklarımın aslan babası. Bizim aramızdaki da bizim. Yarım gelen bir mesajımız. T2'de yatan nefesim Bünyamin'im aşkım, arıyorsundur galiba ama beklemezdim bu saate kadar, olmuyor herhalde. Yaptım ama ikinci defa olduğu için kabul etmiyor. Seni çok özledim nefesim. Dünkü gibi ulaşabilirsen ulaş bana. Öpüyorum o güzel gözlerinden. Murat abi selamünaleyküm. Ben T1B8'den Bayraklılı Berkay Çelebi. Aleykümselam Berkay kardeşim. Farklı koğuşlarda yatmakta olan Keko Fırat Öztaşdelen, Derman Sürget, Berkan, Berkant Baran, Ercan Ekin, Sinan Çelebi, İrfan Özkan, Yusuf Özkan ismini yazamadım. Bayraktan tüm abi kardeşlere selam olsun. Gece bir söz. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Herkese hayırlı tahliyeler.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C11 koğuşundan Azat Güleş. Aleykümselam Azat kardeşim. Burada canıma can katan canım eşim Canan Batur. Mektubunu çıkarttım, duydum ki iletişim yasa almasın. Kendine iyi bak, seni çok seviyorum. Beni düşünme, gözlerin gözlerime, yüreğin yüreğime ateş ediyor. Bir dağ bilirim, dumansız olmaz. Bir nehir bilirim, susuz kalmaz. Bir de seni bilirim canım, sevgin unutulmaz. Uygar Donay'dan Ateş Ediyor şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen. Aleykümselam Nihat kardeşim. Abim, senin aracınla başta şakran, açıkta yatan aslan yerim Tatar Berkan, Batur kıymetli dostum Yavuz Bal, bir nolda yatan kardeşlerim Hasan, Batur, Neco, Portakal, Celal, İlhan, iki nolda yatan kardeşlerim Yusuf, Emir, Dutak, Can Baba Çörs, üç nolu B9 koğuşta yatan kardeşim Ceyhun Öcal, tüm B9 koğuşuna ve A19 koğuşta yatan kardeşlerim Efe, Us ve Gürkan Ecerel, tüm koğuş arkadaşlarına. Koç açıkta yatan kardeşlerim Okan Müço, Sezer Demir, yani Ercüment'e birlikte oturup kalktıkları tüm dostlarına, ayrıca daha adını yazamadım tüm dost kardeşlere selamlarımı iletmek istiyorum. Abim, son olarak senden Aslan Yerim Tatar Berkan Batur'un Biz Kötüyüz Aynen şarkısını çalarsan sevinirim. Sait Faik Ölçen. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 koğuştan Çapa Hakan Ecerel. Bu gece, aleykümselam Hakan kardeşim, bu gece özel şu sözümü söylemek istiyorum. En büyük cezaevi taş duvarların, demir parmaklıkların arkası değil, insanın kafasının içindeki düşüncelere vurulmuş prangalardır. Ayrıca Murat abi, sıradaki çalan en güzel şarkılar Aslan Yerim Tatar Berkan Batur'a gelsin. Çapa Hakan Ecerel. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B8'den Bayraklılı Berkay Çelebi, başta koğuşumuzun güzel yürekli abisi Kurtuluş, Şakarlı akabinde Boran Baran, Veli Çelenk, Mustafa Cansu, Ahmetcan Akbal, Hasan Hüseyin II, Şahin Erdem'e selam olsun. Gece bir söz zindanlar, soğuk zincirler, yaş belki biraz düşürüz, başımız dardan çıksın, illaki görüşürüz. B1 koğuşu Ebru Aylen, seni çok seviyor, her zaman arkandayız, gözünü kapattın her an bizi yanında düşün. Hemen sayfamı yenileyim. Sayfa açalım ona. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C15'ten tahliye olan Gümüşbalalı Uğur Koca. Aleykümselam Uğur kardeşim. Buradan koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Göztepe Tribün lideri Baran Eroğlu, Anıl Şen abilerime çok selam olsun. Aynı koğuşta bulunduğum can dostum Yamanlardan İbrahim Kurt, yani Ölümsüz ve Onurhan, Bostancı Tepecik'ten Mehmet Ali Tacar, yani Mali, Murtakeli Yaşar Dünar, Müço Dayı Gedizli Lolo Samet ve Yaşar Laçin ve Beren Gazioğlu, Aslan abi Muhammed Eren ve Osman Şahin'e çokça selam olsun. Yarım gelen bir mesajımız kardeşlerim. Ben İzmir Menemen'den Selim, T2 A8 koğuşuna yatmakta olan aslan kardeşim Sercan Ekinci ve koğuş arkadaşlarına 124 bin peygamberin selamlarının üstünde olmasını dilerim. Aslan kardeşim Sercan, bu günler elbet bitecek. Özgür günlerde güzel mutlu günler yaşayacağız. Seni çok seviyorum aslanım. Allah'a emanet ediyorum seni. Hızır her daim seninle olsun. Abin Selim Ekinci. Hemen bir kez daha sayfamı yenileyim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Yamanlardan Kadir. Aleykümselam Kadir kardeşim. T4'te yatan Batuhan Akkaya, Muhammed Saçlı, İbrahim Ethem, Meral abilerime selam olsun. Kardeşime de selam olsun. T1-6'da yatan koğuşun adaletini sağlayan aslan abim Veysi Çelik, Berdan Kiper dostlarım Çam Dibinden Ahmet kardeşime selam olsun. Metan Aç Kalmaz, İlker abi koğuşta yatan abilerim kardeşlerime çok selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Geceye bir söz, biz ölümsüzler bir çelik mermi geldiğinde değil, unutulduğumuzda ölürüz. Abi merhaba, kolay gelsin. Şakran kadın kapalıda yatan Ayda Cansu Öztürk radyo başına. Canım mektubun geldi, inşallah tahliye oluruz. Bizimkiler uğraşıyor sana Hakan Taşan'dan. Sensiz hayat yerin dibine batsın zencefil. Hürü Çeliker radyo başına. Ali Şakran kadın kapalı C7 koğuşunda. Abi bu şarkı çalar mısın Ayaz Erdoğan?
Famuyuz hani birileri söz verdi ya, yolda bırakmazdı şarkısı, abi çalar mısın yaralı yürekten, Yiğit Aziz gönderen. Selamünaleyküm, aleyküm selam, iyi yayınlar. Bu arada Sercan Ekinci'nin babalar gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Bir şey kafana takma aslanım. Her gün günle her şey bitip gelip, karışık mesaj. Hemen düzeltelim bakalım nasıl düzeltiriz Sercan kardeşim. Her gün günle her şey gelip geçecek, dağlara kar yağdığında karlar dağı baş başa bırakacaksın, kar erir suyunu içmek bize kalır demiştim sana, unutma. Seni çok seviyorum, enişten dileklerimle selam ediyorum, koğuş arkadaşlarına da selam ederim. Şakran Teviş Bey'ki koğuşuna yatmakta olan abim Enes Küçük Kalfa ve onunla beraber kader ortaklığı yapan koğuşundaki abi kardeşlere selam olsun. Biziz, bir sıkıntı yok, sen de iyi ol, takma kafana hiçbir şey, geçecek bunlarda, sıkıntı çıkmaz, merak etme. Allah büyük, bugün kıyafetlerinin pazartesi sende olur. Evrakları verdim, sonu 21-22, numarayı ara, Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Şakran Kadın Kapalı'da olan Sima Coşkun, Samsun'dan selamlar. İki gözüm, bir tanem, seni çok özledim. Dikkat et kendine, oralarda sağlığına, beslenmene. Canım Simam, elbet bir gün özgür günler gelecek, umut dolu yarınlara. Umutlarımız var, Allah büyük, kimseye kalmaz oralar canım. Beklenen ve özlenensin elbet bir gün, en büyük zenginliğin özgürlüğün olsun iki gözüm. Bu aralar ihtiyacım var şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A 20 koğuştan çapa Hakan Evceler. Bu gece ikinci özel sözümü bırakmak istiyorum. Devir değişti artık. İnsanlara nasıl faydalı olurum demek yerine herkes nasıl faydalanabilirim diye düşünür oldu. Menfaati bitenin sevgisi biter oldu. Yedi içti ayrı gitmeyen adamlar yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişir oldu. Allah bizi değişmeyen kullarından eylesin. Ayrıca Murat abi sıradaki çalan en güzel şarkılar Aslan Yerim Tatar Berkan Bağatur. Tatar Berkan Bağatur'a gelsin çapa Hakan Ecerel. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen abim. Senin aracınla Kadın Kapalı B9 koğuşuna yatan Nuran Gökçen'ıma seslenmek istiyorum. Eminim beni duyuyordur. Nuran'ım, iletişim yasağını biliyorum. İnşallah biter bir an evvel. Ben de birkaç haftadır sıkıntılıyım. Biraz sebebini zaten biliyorsundur. Bugün faksını da aldım. Tabii ki bu konu hakkında söyleyeceklerim var sana. Pazartesi yollayacağım mektubu. Sanırım yasağın bittiğinde 3 mektup alacaksın. Bu yazdığınla beraber kafana bir şey takma, sıkılma yani. Kendine iyi bak, Allah'a emanetsin. Seni sevdiğimi unutma. Ayrıca Murat abi, Nuran Gökçen'im için Niran Ünsal'dan Aklım Hep Sende şarkısını çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A12 koğuşundan Azat Ürün. Aleykümselam Azat kardeşim. Başta benim için çok değerli olan Aslan abim, dünya markası Refox ve değerleri olan abilerime Umut Geçgel, Fırat Özpolat, Azat Demirhan, Çağdaş Yesmezler, Ayrancılardan Rıfat Yılmaz, Armağan Eleftoz, Batuhan Gökten, Evren Yavuz, Mert Ütücü, sanma ki ihanetler unutulur, gün gelir her şeyin hesabı sorulur. Refox abime Ağustos Sarısıklam şarkısı armağan ediyorum. Çalarsan çok mutlu olurum. İyi yayınlar Murat abi. Sağ olun kardeşlerim. Hayırlı akşamlar Murat abim, ben Çimentepe'den Tuğçe T1 Avuş koşunu olan Can Coşkun. Nasılsın kalbim, inşallah iyisindir elbet bir gün kavuşacağız. Sevgimle sabrımla hep senin yanındayım Can eşim. Cezaevindesin diye yargılayacaklar seni ama bilmeyecekler o güzel kalbinin, merhamet dolu yüreğinin aslanım. Belki omzumda binlerce yük var ama en çok senin yokluğun ağır gelir. Umut Allah'tan bugün değilse yarın kurban oldum, az sabır. Saçının teli yere düşse öpüp başıma koyacak kadar derlisin bende sen. Yarım gelen bir mesajımız. Murat abim ben Tuğçe, Çimentepe'den Tuğçe T1 Aşk Koşunu olan Can Coşkun kalbim. Hikayenin sonunda o kadar eminiz ki ondandır bu sabır ve inadımız. Yanında kimsenin olmadığını hissettiğin her an senin için ölüme bile yürüyebileceğimi bilmeni isterim. Bakmayın öyle dik başlı olduğuma, benim de uğruna öldüğüm bir adam var. Şimdi onun sesine bile özlem çekiyorum. Hürü Çeliker Radyo başına, Şakran Kadın Kapalı cezaevinde yatmakta olan C7 koğuşunda canımdan çok seviyorum aşkım. Ma gelsin bu şarkı. Ayaz Erdoğan, benden olmaz şarkısını çalar mısın abi? Yaralı yürekten gönderen Yiğit Aziz. T1B7 numaralı koğuşa, kalbimin en güzel yerine, seni çok özlüyorum. Aramızda duvarlar olsa da sevgim her gün sana ulaşıyor. Bu şarkı sevdiğim insan Kemal Cam Göze gelsin. Yanımda sen olmayınca canımın içi derya bedavacıdan.
Ben Menemenli Namıder Murat Eriş Kadın Kapalı'da yatan benim için kıymetli ve değerli olan eşim Nazan Demirhan ömrüm yan yana ayrı yazılır. Biz hep sımsıkı olalım Nazom. Cano bizi merak etme çocuklar iyi. Muro görüşten beri Foça'da. Ben seni bekliyorum ömrüm. Ayşen, Beray, Memo hepsi iyiler. Sana çok selam var. Seni seven Murat Eriş. Murat Şampınar'dan Ben Geldim şarkısı senin ve masanı paylaştığın arkadaşlarına olsun sultanım. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan eşim Nazan Demirhan. Ömrüm insan bir kere aşık olur diyenler yanılıyor. Ben sana her baktığımda yeniden aşık oluyorum. Sultanım aklım burada kalmasın. Bizi sakın merak etme. Sen benim için çok değerlisin. Bunu sakın unutma. Ömrüm gecen hayırlı olsun bebi. Bu akşam çalan en güzel şarkılar senin olsun sultanım. Ben T1B3 Özgürlük Koğuşu'ndan Menderes Öztür. Menderes Öztür. Başta adayım Taşkın Eleptoz olmak üzere. Fırat Öztaş, Deren, Yasin Akçay, Volkan Kızılyel, Polat Yalçın, Zübeyir, Oğuz Ensari, Altan Işık, Zengin Yıldırım, Sezgin Yıldırım, Ferdi Fener, Doğukan Dönmez, Egemen Gürbulak, Enver Yiğitçioğlu ve tüm koğuş arkadaşlarıma Uygar Doğanay'dan annem şarkısını çalar mısın Murat abi? Benim için çok değerli annesi hayatta olanlar annesinin kıymetini bilsin tüm annelerimize gelsin. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş Menemen'de yatan C5 ve C6'da yatan abi kardeşlerime selamlar olsun. C5'ten Urcan Memo mektubunu aldı selamımızı aldım. Kadir Baran'a da selam olsun. Beni tanıyan herkese selam. C6'dan Onurcan Pınar seni seven abin Murat. Burak'la buluştuk sıra sende beni tanıyan herkese selamlar. Tüm kader mahkumlarını Allah kurtarsın istisnalar hariç. Bu akşam çalan şarkılar C5 C6 koğuşuna armağan olsun. Diyarbakırlı İbrahim Yılmaz seviliyorsun abim. Selamünaleyküm Murat abi ben Muğla E tipinden Mahsun Oğuz. Aleykümselam Mahsun kardeşim. Suat Konuk abi sen şimdi bana gitme dedin seni gönderirler ama ondan gelmedim buraya. O koğuşa gelip gönderdiğimiz arkadaş hasımlık dilekçesi haberin olsun geldiğim koğuşta kardeşin Ozan Çalışan vardı. Onu da Erdal Tali ile beraber almışlar. Herkese çok selamlar Allah'a emanet. Şakran'daki eşim Şerif erkek aşkım kaç gündür sana içimden geçenleri yazamadım ama bilmeni isterim ki suskunluğum sevgimin azaldığından değil seni ne kadar özlediğim kelimelere sığdıramadığımdan gün içinde aklıma o kadar çok geliyorsun ki bazen bir anı bazen bir şarkı bazen de sadece gözlerimi kapatmam yetiyor seni düşünmeme. Sana olan sevgim de özlemim de ilk günkü gibi değil. Her geçen gün daha da büyür. Sesini duymayı, yüzünü görmeyi, sana sımsıkı sarılmayı o kadar çok özledim ki yarım gelen mesajımız. Hürü Çeliker Radyo başına Şakran Kadın Kapalı C7 koğuşundaki canımdan çok seviyorum. Canımın içi aşkıma gelsin. Bu şarkı Ayaz Erdoğan. Duvar gibi bırakma beni şarkısı gönderen yaralı yürekten. Murat abi selamünaleyküm aleykümselam. Ben Şakran Kadın Kapalı Beş Koç'tan Bergamalı Ceren Kader Birliği yaptım. Can dostlarım Japon Fatma Kızak, Sarı Ayşegül Yılmaz, Selin Çağrı'dan Ezgi Belirli ve koğuşumuzun adaletini sağlayan Nevrigül Yenil radyo başına. Belki kötü bir hayat yaşamış olabiliriz ama bataklıkta büyümek güzel bir çiçek olmadığımızı göstermez. Zenver Yılmaz'dan Deli Gibi şarkısını çalarsan seviniriz abim. Şakran'da yatan Berat Kurtay, babamda tümör çıktı. Kötü huyluymuş, önümüzdeki ayın 15'i 16 ameliyat tarihi verildi. Babamla barışmak istiyorum. Şakran'da yatan Berat Kurtay, hiç iyi hissetmiyorum. Uzun zamandır da hiçbir şey yolunda gitmiyor zaten. Sen de yoksun, yanımda değilsin, özledim. Berat Kurtay, o kadar ihtiyacım var ki yanımda olmana, sana her ihtiyaç olduğunda yanımda olmuyorsun. Sana ihtiyacım var Berat. Biz Ballıkuyu'dan Tuğba Altuğ ve Yasemin Altuğ. Öncelikle T2'de 5'te yatan aslan dostumuz Muhammed Önder'e çok selam gönderiyoruz. Onu çok seviyoruz. En kısa zamanda aramızda olması dileğiyle. Murat abim sana zahmet. Kıvırcık Ali'den yanımda sen olmayınca şarkısını çalarsan mutlu oluruz. İyi akşamlar. Murat kardeşim ben T1C13'ten bugün tahliye olan Metin Deniz. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Mertcan Bükere Süleyman Aniş Hüseyin Ağaçlı Ömer Gizmen Eplos Murat Duyguşan Sonsuz Çetin Çırpı Yaşar Efe Gebze Aslan Metin Çalıcıoğlu Aşkın Özbaylar İbrahim Çelik Abdullah Yel Hulusi Şahsi Serhat Balek Namıder Ceset Efe Bayramkaya Ertuğrul Alma Yusuf Hoca Şahin Kendirci Samet Kasap, Çeşme'nin yakışıklı Samet Özdemir ve ismini hatırlayamadım. Bütün C13 koğuşuna yarım gelen bir mesaj. Ben Sibel Güney, radyo başında olan Yusuf Güney, canım eşim.
Doğum günün kutlu olsun. Hayatımın anlamı canım sevgilim. Seni çok ama çok seviyorum. Nice bizli yıllara ömrüm. Kavuşmamız yakındır sevgilim.

Bizler de hepimiz doğum günün kutlu olsun. Ben Sibel Güney, canım eşim. Şakranda yatan Yusuf Güney, Nevin Doğanay'dan benim seni görmem lazım. Armağan olsun. Şakran cezaevinde yatan canımın içi, kuzenim Cansu, Seda Gülbahar bugün görüşe gelmişler. Çok gelmek istedim bacım. Aklımız hep sende, seni çok seviyorum. Dikkat et oralarda kendine. Sen bizim canımızsın inşallah. Yakın zamanda çıkacaksın. Dön artık ve Allah bir daha yaşatmasın bacım. Seni çok seviyorum. Öpüyorum seni. Her şeyim, kendine çok dikkat et. Selamünaleyküm Can abi, Murat ben, Şakran açıktan Berkan Batur, aleykümselam Berkan kardeşim. Üçnolu A20 koşunu olan dayım Çapa Hakan Ecerel, kadim dostum Erhan Durak. Evi bir ara, bana bir saat ver, Çapa dayı ile beraber gidin, girin konuşalım abi. Oradaki abi kardeşlere de selam olsun. Sana da iyi yayınlar, çok sevip saydım Murat abi. Ben Şakran açıktan Tatar Berkan Batur, sağ ol Tatar kardeşim. Ben de seni, sizleri seviyorum. İyi yayınlar, ben Velat Koyuncu. Sıradaki tüm şarkılar eğilmeyen başlarına, solmayan umutlarına kurban olduğum abilerim Serdar ve Mehmet Koyuncu ve tüm kader mahkumlarına gelsin. Hayat bazen bizi kuytuya çekebilir ama unutmayın ki en parlak yıldızlar en zifiri karanlıkta belli olur. Sizin asaletiniz o karanlığı delip geçecek güçtedir. Biz dışarıda gölgemizle değil, sizin bize bıraktığınız o ağır isimle yürüyoruz. Bin hasret ile sizi seven sayan kardeşiniz Velat Koyuncu. Ben Baran Koyuncu, bu selamım her şeye rağmen dimdik duran mertliğinden ve duruşundan hiçbir zaman ödün vermeyen canım abilerim Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu, dört duvar arasına sığmayacak kadar büyük yüreğinize, sabrınıza ve asaletinize selam olsun. Bilinsin ki dışarıda sizi unutmayan, yolunuzu gözleyen kardeşleriniz var. Bugün ayrılık varsa yarın kavuşmak da vardır. O güzel günlerin geleceğine inancımız tam. Dualarım ve kalbim her zaman sizinle abilerim, kardeşiniz Baran Koyuncu. Nusret Aslan abi, zaman geçer, günler değişir ama bazı bağlar hep kalır. Seni seven sayan Baran Koyuncu kardeşinden bin selam olsun bu. Bu gün gelir, yollar kısalır ve yeniden görüşülür. Bu selamım gönlü güzel kardeşim Zindan Ahmet'e, duvarlar ne kadar yüksek olursa olsun gerçek kardeşlik hiç zaman mesafe tanımaz. Yokluğun her gün içimizde ayrı bir özlem bırakıyor ama biliyoruz ki sen dimdik duran yüreğinle her karanlığı aşacaksın. Seni seven sayan Baran Koyuncu. Şakran kadın kapalı da Beyza Dereköy, sabah acil evi ara. Nasıl söyleyeyim benim kardeşim, şimdi bu saatte ben o kardeşime ki nasıl söyleyeyim? Beyza kardeş. Hangi koğuşta Beyza kardeşimiz? Kadın kapalı da Beyza Dereköy kardeşlerim. Kardeşimiz hangi koğuştaysa, duyuyor mu duymuyor mu bilmiyorum ama koğuşuna duyan bir kız kardeşim ablam, size zahmet, bu kardeşin evi çok acil araması gerekiyor. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam.

yoktur gönlüme senden başkası. Olmadı, olmayacak senden sonrası. Yasakmış ömrümün sensiz olması. Her şey siz olur, sensiz olmaz. Her şey siz olur, sensiz olmaz. Sensiz olmaz.

Evet, kaldığımız yerden devam. Bayağı çok mesajlar var. Onları yetiştirelim bir taraftan. Şark'tan cezaevinde yatan canımın içi kuzenim Cansu, Seda, Gülbahar. Bugün görüşe gelmişler. Çok gelmek istedim bacım. Aklımın hep sende. Seni çok seviyorum. Dikkat et oralarda kendine. Sen bizim canımızsın. İnşallah yakın zamanda çıkacaksın. Dön artık ve Allah bir daha yaşatmasın bacım. Seni çok seviyorum. Öpüyorum seni her şeyden. Kendine çok dikkat et. Bu arada Harun Tarduş kardeşim, duyuyor musun, dinliyor musun bizi? Hamza kardeşimin sana çok çok selamları var. Bizden de sana sevgiler, selamlar Harun Tarduş kardeşim. Kadın kapalı şakranda yatmakta olan Cansu, Seda, Gülbahar bacım. Ha, okuduk şimdi bu kardeşimizin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Foça Açık Cezaevinden Doğukan Vural. Şakranda yatmakta olan canımdan Can abim, bildiğim Cem Toycan'a kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Zindanlar soğuk, zincirler yaş. Belki biraz üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. İyi akşamlar lider ailesi. Ben Aydın Nazilli'den Cesur Kocaman Şakran T2 C8 koğuşuna yatan canım kardeşim Yiğidim Aslanım Emrah Kocaman ve koğuşuna yatan koğuş arkadaşlarına amcam Kasım Kocaman'a ve tüm kader mahkumlarına gelsin bu şarkı. Fikret Delikanlı'dan Zozan şarkısı. Allah tüm kader mahkumlarının yar yardımcısı olsun. Ben Aydın Nazilli'den Cesur Kocaman, şakranda yatan canım kardeşim Yiğidim Aslanım Emrah Kocaman ve koğuşuna yatan koğuş arkadaşlarına amcam Kasım Kocaman, tüm kader mahkumlarına gelsin bu şarkı. Adanalı Ayhan Langarda şarkısı. Allah tüm kader mahkumlarının yar ve yardımcısı olsun. Ben Aydın Nazilli'den Cesur Kocaman, şakran T2 C8 koğuşuna yatan canım kardeşim Yiğidim Aslanım Emrah Kocaman ve koğuşunda yatan koğuş arkadaşlarına amcam Kasım Kocaman ve tüm kader mahkumlarına gelsin bu şarkı. Huzan Hamit'ten Teşki şarkısı. Allah tüm kader mahkumlarının yar ve yardımcısı olsun. Murat abi, şakran T1'de yatmakta olan Azat acil Nilo'yu arasın. Evet Azat kardeşim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Ali Çınar, T2B18 koğuşuna yatan Etcan Küleş, Vedat Bilen, Ercan Küleş olabilir mi? Ercan Küleş diyelim. Vedat Bilen T2 kurumunda bulunan AK-47 Ali Kemal Gürcan abime bin selam eder. Kendilerini Allah'a emanet ediyorum. Aynı zamanda Şakran T3 koğuşuna bulunan Cengiz Özen kardeşime de selam olsun. Allah'a emanet, özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Ali Çınar. Ben Nazilli'den Cesur Kocaman, Şakran T2 C8 koğuşuna yatan canım kardeşim Yiğidim Aslanım Emrah Kocaman'a ve koğuşuna yatan koğuş arkadaşlarına amcam Kasım Kocaman, tüm kader mahkumlarına gelsin bu şarkı. Kome Sebra Dıldarım şarkısı. Allah tüm kader mahkumlarının yar ve yardımcısı olsun. Şakran kadın cezaevinde yatan dostumuz Cansu, Seda, Gülbahar bacım, Çağla'dan aldım haberini. İyi misin? Çok güzelleşmişsin. Çok sevindim. Biraz zayıflarsın en azından. En büyük aktivitem sana yazmak oldu artık. Her zaman kalbimizdesin. Zor günlerde geçecek elbet. Görüşeceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyorum. Seni çok seviyorum bacın Asya Uraz olan. Şakran'da dayım Taşkın Eleftoz radyo başına. Ben Pitbull Mithat dayıcım. Dosyam bozulmuş, çok sevindim. Keko Fırat'a da çokça selamlar olsun. Şakran'dan ben T3B8 koğuştan Muhammed Saçlı, T4B10 koğuşuna bulunan Aslan abim Batuhan Akkaya'ya selam ediyorum. İyi akşamlar abi. T4B10'da olan eşim Batukan Akkaya. Canımın içi, kalbimiz, ruhumuz seninle. Oğlumuz da ben de seni çok seviyoruz. Her şey çok güzel olacak. İnancını kaybetme. Ben hemen T-Tipi C6 koğuşundan Aslan kardeşim Osmancan Oğuz ve arkadaşlarına selamlar. Kardeşim seni çok seviyorum. Ebru Gündeş'ten teşekkür ederim, ikimize gelsin. Allah'a emanet ol ablan. Ben hemen T-Tipi C6 koğuşundan canım dayımız Osmancan Oğuz ve arkadaşlarına selamlar. Dayıcım seni çok seviyoruz. Kendine iyi bak. Sabırsızlıkla seni bekliyoruz. Allah'a emanet ol. Çokça öpüyoruz Öykü ve Zeynep. Aliye kadın kapalı C8'de yatan Burcu Güneş Çalan, Bergamalı Hasret, Ayşe Yaprak Ayşen, Çetin için sıradaki şarkı. Bu günlerde geçecek, her şey güzel olacak. Hasretle beklenensiniz elbet bir gün. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B9 koğuşundan Bergamalı Batu. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan dostum Zeki Okan derli abim Ankaralı Ceyhun Öcal başta olmak üzere Yılmaz Fevzican kardeşimiz, Berşan Polat, Şeytan Serdal Aykurt, Yunus Emre Çay, Umut Arslan Balıkçı, Özgün Muhammed, Şekerci Özkan, Erkan, farklı koğuşlarda bulunan dostlarım İbrahim Emre Güner, Furkan Yaşar, ayrıca kadın kapalıda olan Dilara Kal Tekin'e bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Takvim yaprakları düşer. Yarım gelen bir mesaj Batu kardeşim.
Şakran dört nolu A17 atan Kaan Çorbacı'nın eşiyim. Onu çok seviyorum. Onsuz her geçen gün hasretle onu bekliyorum. Çok seviyorum ve ona Yıldız Tilbe'den Cano şarkısı armağan olsun. Şartlar ne olursa olsun onu çok seviyorum ve bekliyorum. Bunu sakın unutmasın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Buca Yüksek Güvenlik'ten tahliye olan Emrah Aytürk. Aleykümselam Emrah kardeşim. Senin aracınla buradan Yüksek Güvenlik cezada olan amca oğlum Sedat Çelik, dayım Mehmet Salih Çelik, can abim Resul ve kardeşlerim Heval, Şiar, Ersin, Muhammed, Kemal, Yaşar, Mustafa ve Tolga'ya selam olsun. Çakalların hükmü aslan aya kalkana kadardır. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle dostlarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca Yüksek Güvenlik'ten tahliye olan Emrah Aytürk. Senin aracınıyla buradan Yüksek Güvenlik cezada olan amca oğlum Sedat Çelik, dayım Mehmet Salih Çelik, can abim Resul ve kardeşlerim Heval, Şiar, Ersin, Muhammed, Kemal, Yaşar, Mustafa ve Tolga'ya selam olsun. Çakalların hükmü aslan aya kalkana kadardır. Özgür günlerde görüşmek üzere dostlarım. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına, Kadın Kapalı'da olan güzelim can parçam Sima'ya. Seni çok seviyorum. Allah'ın izniyle yakında dışarıdasın. Sıkma canını, keyfine bak. Oradaki tüm arkadaşlarına da selam olsun. Hayırlı geceler. Şakran 4 nolu A17 Tan Serkan Han Dalgıç ve Kaan Çorbacı annesinden ablası Leyla, abileri Mete ve Ferit, yengeleri Gamze ve Serap, yeğenleri Egemen ve Okyanus'tan çok selamlar. Onları çok sevdiklerini unutmasınlar. En güzel günlerde elbet bir gün diyerek onları selamlıyorlar. Kadın Kapalı'da yatmakta olan canım ablam Sima, nasılsın? Gözümün bebeği iyisindir inşallah. Biziz, merak etme. En güzel günler bizim olacak. Bir tanem benim. Seni canımdan çok seviyorum. Kurban oldum. Allah'ıma emanet ol. İyi geceler arkadaşlarına, selamlar olsun. Müge Kına. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu B9 koğuşundan Ankaralı Ceyhun Öcal, öncelikle birlikte yol yürüdüm. Kıymetli kardeşimize Zeki Okan başta olmak üzere dostlarım şahit o... Şeytan diyelim mi? Serdal Aykurt diyelim. Mami Yılmaz, benim için değerli olan kardeşlerim Uğur Kocacık, Berşan Polat Balıkçı, Özgün Alıcan, Zeybek Ahmet Acar, Ufuk Kaplan, Emrecan Altun, Tamer Tekin, Sinyor Şahin, Tekin Feyzican, Karadeniz, Bergamalı, Boto ve başka Batu diyelim, onu da düzeltelim. Başka koğuşlarda bulunan A20'den Sait Faik Ölçen, C2 koğuştan Onur Çelik, bir nolu A13 koğuşunda bulunan Kubi, yarım gelen bir mesaj kardeşlerim. Ben İzmir'den Erkan Öztürk, çok sevdiğim canım dostum Bucalı Memdo'nun doğum günü kutluyorum. Nice mutlu yaşlara kardeşim. Güçlü Soydemir'den Emmi şarkısı sana gelsin. Onda yatan Fadime Çamlı'ya Ceylan Görgülü'den gelsin. Dağı dağı kavuşturan Rabbim bir gün bizi de kavuşturur. Canımın içi o zamana kadar kokun hasretle burnumda tütecek seni. Çok özledim canım annem, kendine iyi bak. Özlemim hasretim sana ve benden güzel teyzelerime sonsuz İmirgin, Nazi, Yıldız, Ceyda, Selena, Ayşe. Unuttum tüm isimlere gelsin. Selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Sizleri öpüyorum. B7 yatan Selma Oka Ceylan Görgülü'den istek. Bugün değilse yarın, yarın değilse Kasım, o da değilse Aralık. Umudumuz Allah'tan ne olursa olsun sözümüz var. Yanında olacağız özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. İki gözüm seni çok özledim, kalbim çok öpüyorum. Ben Merve Kundakçı, T2'de yatan eşim Nevzat Şanlı. Hayatım biz karvana geldik, haberin olsun. Çocuklar iyi, ben de iyiyim, sen de iyi ol. Bir de benim kızacağım şeyler yapma. Sen biliyorsun ne olduğunu. Seni seviyorum. İyi geceler iki gözüm. Kadın Kapalı B10'da yatan Fadime Çamlı'ya Ceylan Görgülü'den gelsin. Dağı dağı kavuşturan Rabbim bir gün bizi de kavuşturur. Canımın içi o zaman.

zamana kadar kokun hasretle burnumda tütecek. Seni çok özledim canım annem. Kendine iyi bak, özlemim hasretim sana. Benden güzel teyzelerime Güzade Sonsuz, İmirgin, Naze, Yıldız, Ceyda, Selena, Ayşe. Unuttum tüm isimlere gelsin. Selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Sizleri öpüyorum. Şakran kadın B7 atan Selma Oka Ceylan Görgülü'den istek. Bugün değilse yarın, yarın değilse Kasım, o da değilse Aralık. Umudumuz Allah'tan. Ne olursa olsun sözümüz var. Yanında olacağız. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. İki gözüm seni çok özledim. Kalbim çokça öpüyorum. Sayfamı yenileyim. Varsa paylaşalım. Sonra müsaade isteyelim. Bugünlük bu kadar. Kardeşlerim. Evet, bugünlük bu kadar. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle, sevdikleriniz olsun. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim, hepinizi Allah için çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Yarın Allah nasip ederse 7'de kayıt mesajlarıyla başlayacak Murat'la gönülden gönüle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Rabbime emanetimsiniz. Hoşça kalın.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedi. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya Sıla.

0: kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Seni gök gözlü çocuklar nazlı gülüşlerde verir. Bu sevda sağ komaz beni, sağ komaz beni öldürür.

0: kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

mi çekmişler sanki şu gözlerimi? Görüyorum ama görmez gibiyim. Etrafımda dönen her kahpeliği biliyorum ama